Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vecton Kadirhan'ı sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Araç gibi radyo.
1: Reklam. Monster'da kazandıran Ekim fırsatları başladı. Tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla 20 bin liraya varan ekstra indirimi ve 10 bin liraya varan para puan indirimini kaçırma. Üstelik tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda öğrencilere özel kod ile fırsatlar sizi bekliyor.
2: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
4: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

En iyiler, en yeniler, en sevilenler, Kral FM'de. En iyiler, en yeniler, en sevilenler, Kral FM'de.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Polatlı Ankara yolunun 44 ve 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Gönül dostu Şener.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.

Dün akşam konser muhteşemmiş. Gelen mesajlardan onu anladım. Sevindim sizin adınıza. Serkan göndermiş, şoför Serkan, İzmir Buca Belediyesi'nden. Dün konser için emeğe geçen herkese teşekkürler, çok güzel diyor. Diğer bir taraftan Mehmet Billurcu, o da muhteşem bir Mahsun Kırmızı Gül konseri vardı, video gönderdi. Sayende eşimle beraber gittik, teşekkür ederiz diyor. Estağfurullah, Kral FM sayesinde diyelim. Yanına 3 bilet daha aldık. Kayınvalideye, baldıza, kayınpedere ne diyorsun? İyi mi yaptık, kötü mü yaptık? İnşallah iyidir, güzel geçmiştir diyelim. Bursa'dan Ümit Kanay'a günaydın diyelim. Reşat Gül, o da Bursa'dan, sen de hoş geldin. Bu arada sevgili Cem kardeşim İnebolu'dan, sevgili Cem şu an şeydeler, eski bizim Yeşilköy'deki havalimanındalar, Yeşilköy havalimanındalar. Orada Kastamonu günleri var, çok millet bahçesinde düzenlenen il günlerimiz oluyor, Kastamonu günleri var. Pazara kadar da buradalar. İnşallah ziyaret edeceğim. Yani bir aksilik olmazsa bugün değil de yarın inşallah ziyaret edeceğim Cem. Oradaki arkadaşlara da selam olsun. Başkanım gelir mi bilmiyorum. Engin Başkan'a da selamlar. Yarın mutlaka oradayım. Sizi ziyaret edeceğim. Hazırlıklı olun.

0: sevmez.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
4: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
5: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
6: Yatırımın iş gücü seninle iş portföy.
7: İçinde Castrol varsa performansı gerçekten hissedersin. Castrol Edge, 7 kritik faktörde üstün performans için veriyle geliştirildi. Bu yüzden doğuş otomotiv Audi için Castrol'ü tercih etti. Audi'nin içinde Castrol var.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
9: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
4: memnuniyetin sigortası. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel...

0: yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

gitti. O zanlı, 15 yaşındaki zanlı annesi babası tutuklandı. Hepsi hapiste. 15 yaşını doldurmuşsa müebbet hapis alacak. Öyle diyor bir avukat haberde. Ama dediği gibi acil çözüm lazım. X-ray cihazları nasıl bu kadar rahat girebiliyorlar? Eskiden o okuldaymış. Onunla ilgili birçok söylenti var ama yani çok can sıktığı için, çok moral bozduğu için fazla da giremiyorum. Yani girmek de istemiyorum. Affınıza sığınıyorum. Yani bitmiyorlar çünkü bitmiyorlar. Ramazan Bal o da bilet için teşekkür etmiş. Dün konserdeydi. Mason Kırmızı konserinde şanslı isimlerden de o da çok teşekkür etti. Biz teşekkür ettik. İnşallah eğlenmişsinizdir. Fransa'dan Sedat o da günaydın demiş. Yani diyoruz ya hani gittiniz, eğlendiniz. Hani olur da bir fotoğraf, bir video paylaşır, bizi de etiketlerseniz seviniriz diye ama oraya gittiği zaman insan işte hani Mahsun'la falan fotoğraf çektirmek istiyor. Hani çektirebilir miyiz? Keşke öyle bir imkanı olsa sanatçının. Herkes de onu yapabilse. Ama zor be abi. Gerçekten çok zor. Sonra ne oluyor? Ya bunlar da havaya girdi kardeşim ya. Girmiyorlar. Orada binlerce insan var. Hangisiyle çektirirsiniz?

Sait yine Bodrum'dan Antalya'ya yola çıkmış. Yolun açık olsun Sait. Hataylı Fatma'dan selam var. İzmit'ten Ahmet servis şoförlerine selam gönderdi. Bizden de selam olsun. İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina, yanlış görmüyorsam, çökme tehlikesi var deniyor. Haberde izlediğim kadarıyla binada bir yan yapma durumu var. Tamamı çökmemiş gibi görünüyor. İnşallah öyledir. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. İki katı, haberin detayında iki katı çöktü.

0: sevgim var. Çok.
1: Hülya Aydın da konser videosu göndermiş bize. Eğlendiğinize sevindik. Finlandiya'dan Ahmet teşekkür ettik. Belçika Gent'ten Mahir çalışmaya devam, vatana selam. Aleyküm selam diyelim. Görme engelli kadın milli futbol takımımız. Lütfen dikkat edinleyin. Görme engelli kadın milli futbol takımımız tarihinde bir ilke imza atarak Avrupa şampiyonu oldu. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Ekstraya gerek yok.

0: Antep'e, Urfa'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a,
1: Mardin'e,
0: Adana'ya.
1: Gelecek iki bayram sonrası, Mardin'e gelin gelecek iki bayram sonrası. Gide gele, gide gele.
0: Bir yeni şarkı daha var ki sevgili Oktay, Oktay Gürtürk'e bir selam gönderelim. O da çok güzel bir şarkıya imza atmış. Onlardan bir tanesi, uyandırma çalışmalarımız devam ediyor. Katılan dostlara da teşekkür ediyoruz. Seval Demir de teşekkür etti. Masum konseri için. Şenur Usta her gün konserdeyiz sayende. Konsere gidemedik ama defasız göndermiş. Gaziantep'ten Mesut, sen de hoş geldin. Seval diyor ki iyi geldi bir konser bana. Bazen öyle olur. Hiç ummadığın zamanda birdenbire biri kapını çalar, çok güzel geçer. Sevindim sizin için iyi olduğuna. Hadi yeni bir şarkıya daha kulak verin. Oktay Gürtürk. İsmi Naim olan var mı?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
4: BBVA. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Şu şarkıda bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %20...

0: 25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
11: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Özgürcan Çoban başka bir ses abi adam. Gülden de birlikte yorumlamış. Yandan yandan. İlk saati noktalayacağız birazdan. Nasıl?

Ahmet, o makineyi biliyorum ben ya. O makineden bizim kayınpederde de vardı. Sonra kulak duymuyor. Sabahtan akşama kadar o makineyle çalışıyor. Kumaş dokuyor. Sonra kulaklar Allah'a emanet. Gaziantep'ten Şahin Özıldırım, günaydın, uykum kaçtı sağ ol diyor. Sakarya'dan Hayri, bak ne var sırada, Ciguli yok ama en azından 9-8. Seva Demir, biz teşekkür ederiz. Almanya'dan selam, kimden bilmiyoruz. Güzel gözlüm, şirin sözlüm, çok gördüler. Düsseldorf'tan değil, onu biliyorum. Onsuz geçmez bugünlerim, bugün... O Araplarla ilgileniyor.

Nesrin Öztürk. Bana diyor mesaj geldi diyor Mansur Kırmızıgül konseri için. Ama siz diyor radyoda adımı söylememişsiniz. Dedim ki yedekler var, yedekleri yazdım diye. Nesrin Hanım yedeklerden şanslı olmuş. O da bize teşekkür etti, biz de onlara teşekkür ettik. İyi ki gittiniz, iyi ki eğlendiniz. Sevgili Rüya'ya da teşekkürler. Somali Mogadishu.

Mansur Kırmızıgül'e teşekkür edenlere bir Mansur Kırmızıgül gönderilir değil mi? Adana'dan Bahattin. Kralımız Bahattin. Ben teşekkür ederim. Almanya'dan Sebo. Livan Gülekiz, Avusturya'dan günaydın. Haberlerden sonra buradayız. Gelmek isterseniz bekleriz.

0: FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. Siyasette son haftalarda gündemde olan iddia gerçeğe dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi.
2: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır.
1: Cemil Tugay da İzmir'i ayağa kaldırmak için yola çıkıyoruz dedi.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a CHP ve Yeni Parti'den tepki var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar ifadelerini kullandı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da Tugay'a tepkiliydi.
3: Cemil Tugay'a soruyorum, İzmir'de gezebilecek misin? Sokağa çıkabilecek misin? Çok meraklıysanız İzmir'i kimin alacağına, Üsküdar'ı kimin alacağına getir sandığı.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise hem Cemil Tugay'ı hem de Tugay'ı yerel seçimde aday gösteren Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Aday yaparken ne diyor? Sütte leke var, onda yok diyor. Ya bu kadar da kefil oluyor kendisine. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hodri Meydan diyoruz. Gelin halkın iradesi yeniden tecelli etsin diye buyurun erken yerel seçimleri yapalım.
1: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı nedeniyle partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasını değerlendiren Erdoğan, siyasetin tek limanı ahlaktır, haksız kazanç sağlayanlar hesap verecek dedi.
2: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Gelelim meselenin siyasi veçesine. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
1: Fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya adliyede şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti üstlerine atılı suçlamaları reddetti. Fatma Betül Sayan Kaya yatırımlarda kimsenin kendisini yönlendirmediğini söyledi. İlyas Kaya da vicdani rahatsızlık hissederek kazancı TMSF'nin bildirdiği hesaba yatırdığını belirtti. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yeni bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında kayyum döneminde atanan belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Gemi açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 3 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. 90 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Ersoy'a veda vardı dün. Sanatçının cenazesi İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun'un sağlık durumu ağırlaştı. Yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi güne %2,03 değer kaybıyla 12.122 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.21, euro 55.30, gram altın 6.550 liradan işlem görüyor. Bitcoin 82.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar Ağ Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı da başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler bugün açıklanacak. Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe tarifini oldu. Son Euroleague şampiyonu Sarı Lacivertliler Euro Cup'ı kazanan Çimsaç HBK Mersin'i 79-71 yendi ve FIBA Süper Kupayı 3. kez müzesine götürdü. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre rüzgar hafifliyor. Batıda sis ve pus oluşacak. Bugün İstanbul puslu 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 26, Bursa parçalı bulutlu 22 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Gönül dostu Şener. Türkiye'yi uyandıran adam.

Araçta sigara içmenin cezası nedir diye soruyor Ali Osman Konya'dan. Türkiye'de araç içerisinde sigara veya benzeri tütününden içmenin 2026 yılı güncel idari para cezası 1764 lira. Birincisi, zaten böyle bir şey yapan varsa diğer arkadaşlarını sevmiyor demektir. İkincisi, parası çok. Konya'dan Filiz Hanım, günaydın. Said, abartma Said, bu kadar yeter. Amin. Büyük Altay. Yozgat'a selam. İlan Masarifoğlu. İzmir'den Semih Sırma. Mahsun Kırmızıgül konserine teşekkür ediyorum diyor. Ben teşekkür ederim. Eğlendiğinize sevindik. Oo, Sakarya'dan Ömer Duran. Günaydın amcaoğlu. Amca yok ama oğlu var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyir etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzur

0: herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: olsun taş kaşar.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
0: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Gönül dostu Şener.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.

İbrahim Erenoğlu Konya Çumra'dan selam gönderdi. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı çalışanlarına gönderiyorum dedi. Gönderdik. Sevgili Ahmet Özbican, Yiğit Alp'imin, golcümün 9 numara top oynarken 9 numaraymış. Ben de 9. çocuk zannettim Ahmet. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yiğit Alp'imin doğum günü diyor. Öpüyorum yanaklarından, Allah bağışlasın. Nice güzel yaşları olsun. Mustafa Bozkurt Çorum Osmancık'tan Necati Bey'e selam gönderdi. Almanya'dan Tayfur geldi. Mustafa Kanaman Avşarlı, hoş geldin diyelim. Erzurum'dan selam var. Barış ve Enes'ten geldi selamlar. Biz de aldık selamı. Teşekkür ederim. Batman'dan Mesut. Mesut, sen de hoş geldin. Gaziantep'ten Abdullah Tekstil'deki arkadaşlara selam gönderdik. Uyandırma çalışmalarımız devam ediyor. Buyurun.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeyle başlayalım. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım detayları. Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. NTV muhabiri Baran Bira'nın aktardığı bilgiye göre binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. 3 kişinin kurtarıldığını ifade eden Bira olay yerinden şu bilgileri aktardı. Belirli yerlerde çökme riski olabileceği ifade ediliyor. Daha önce bir ihbar var mıydı? Kentsel dönüşüm başvurusu yapıldı mı bilmiyoruz. Ekipler olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yine önemli bir başlık internet haberden, AK Parti'den Fatma Betül Sayankaya kararı. Fatma Betül Sayankaya AK Parti'deki bütün görevlerinden istifa etmesinin ardından parti üyeliğinden de istifa ettiği öğrenildi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon soruşturması nedeniyle AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayankaya'nın AK Parti'den ihraç edildiğini duyurdu. Milliyet var sırada, manşet Milliyet'te: İzmir'de tarihi değişim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel merkezde milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Böylece İzmir 25 yıllık iktidarları döneminde ilk kez AK Parti'ye geçti. Erdoğan, Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum dedi. Fonda ödemeler bugün başlıyor. Hemen altında dikkat çeken başlık: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon piyasasında son dönemde yaşanan kriz ve gelişmelerle ilgili meclise bilgilendirdi. Fon krizi ödeme takvimi ve atılacak adımlara ilişkin açıklama yapan Yılmaz, 17 fondaki 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını duyurdu. Aç gözlü parazitler, Hürriyet'in manşeti. Bugün Erdoğan, fon mağdurlarına ödeme için çalışmaların sürdüğünü belirterek bu sürecin sonunda sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcıdan beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak dedi. İzmir ilk kez AK Parti'de. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık: CHP

0: İstifa ettikten sonra bağımsız olarak görevine devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün AK Parti'ye katıldı. Tugay, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz dedi. İzmir AK Parti ile ayağa kalkacak sabahın manşeti bugün. Yıllardır hizmet yüzü görmeyen İzmir'de AK Parti dönemi başladı deniliyor. Başkan Tugay'a rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyecilik başkaları için rant kapısı olabilir ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır ifadesini kullandı. CHP'li başkanların çöpe, çukura ve sele teslim ettiği İzmir'deki yeni dönem halkın umutlarını artırdı. Ve Sözcü'nün manşetine bakıyoruz şimdi. Cemil de topukladı manşet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay verdiği tüm sözleri yok saydı. AK Parti rozetini ailem diyerek taktı. İzmirlilerden irademizi çaldı tepkisi yağdı. Transferin ardından Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme ihtimali milyonda bir bile değil. Bu ahlaksızlıktır taahhüdü hatırlatıldı. Konut krizinin sembol ismi hayatını kaybetti. Madrid'de zorla evinden çıkarılmıştı. Habertürk'te öne çıkan başlık ayrıntı şöyle. İspanya'da son birkaç haftadır ülkenin ana gündemini oluşturan konut krizinin sembol ismi olan 87 yaşındaki Marie Carmen Abascal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Marie Carmen bir süredir kontrol amaçlı hastanede tutuluyordu. Trump'tan Nobel çıkışı en son haberden bu başlıkta. Amerikan Başkanı Donald Trump açıklanacak Nobel Barış Ödülü'nü fazlasıyla hak ettiğini savunarak ödülün kendisine verilmemesi durumunda Nobel ödüllerinin büyük bir itibar kaybına uğrayacağını öne sürdü. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Dürü ablanın mesajından sonra yine aklıma bu fıkra geldi. Bazen evde de bir şeyleri konuşurken daha yeni konuşmuşuz. 10 saniye olmamış cümle çıkalı karşı taraf ne deyince hoş geldin Dürü'ye. Bizde cümle budur. Erzurum'a gidelim. Erzurum'da mahallede 3 tane ihtiyar kadın var. Aynen böyle başlıyor fıkra. Huriye, Nuriye, Dürüye. Üçünde de Alzheimer, unutkanlık var. Huriye ile Nuriye, Dürüye'ye çaya gidiyorlar. Geldiniz, hoş geldiniz, beş geldiniz. Pasta, börek, kete, yiğiler, içiler kaldırılır. Biraz sonra diyor ki aman ayıp oldu, bunlara bir çay koyayım içsinler. Akşama kadar 12 demlik çay içirler, 2 kilo kete yiğiler, 2 tepsi pastipanya, 1 tepsi de börek yiğiler. Zaten üçüne de arkadan bak diye, orasını ben söylemeyeyim, fıkrada anlatayım. Akşam eve giderken Huriye ile Nuriye dışarı çıkarlar diyor. Alzheimer'lar ya, unutmuşlar diyor. Biri diyor gördün anam Dürüye'yi geberdi, bir bardak çay koya da içek. Öbürü daha kötü diye, Allah belanı vermeye, sen Dürüye'yi ne zaman gördün? Farklı dillerde de anlatılır. Herkes kendi yöresine şekillendirip anlatır. Ama Erzurum olarak bilinir. Dürüye'yi sen ne zaman gördün? Şu an zaten o haldeyiz. Herkeste bir B12 eksikliği. Ne dedik, ne içtik, ne içtik, ne yaptık, unutuyoruz valla. Yani kısacası hiç ders almıyoruz. Hiç.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bütü deyince vatan.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: yenilenmesi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı...

0: Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Oto ekspertiz.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: aşkım seni.
1: Yavaş yavaş sona geldik. Birkaç kısa mesaj var, değerlendirelim. Metin hocamıza bir selam gönderelim. Sakarya'dan Hakan'a, Kıbrıs'tan Emrah'a, Murat abisiyle yol alıyormuş. Hayırlı görevler diyelim, kazasız belasız. Çocukların okul yolunda Can ve Lina ile bizi dinleyen Özcan'a, Amerika'dan Feride ablaya da günaydın diyelim. Bir dostumuz, bir dinleyicimiz sağ olsun bize bir fıkra göndermiş, kısa bir fıkra. Bu arada borç isteyenler vardır, son zamanlarda artmıştır. İki arkadaş muhabbet ederken kanka diyor, borç verir misin, maaş yatınca hemen vereceğim. Arkadaş da soruyor, maaş ne zaman yatacak? Vallahi iş arıyorum diyor. Ne zaman bulursam o zaman yatar. Efendim, sürçül insan ettiysek affola. Ölmez sağ kalırsa Kezban burada, az sonra sizlerle birlikte. Yarın görüşmek üzere. Benim Hüseyin Anacığım. Bay bay.
2: Gönül dostu.
3: Gönül dostu Şener.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak gelişmeyle başlıyoruz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Ekiplerin çalışmaları sonucu enkazdaki 12 kişiden 5'i kurtarıldı. 12 daireli binada kayıtlara göre 33 kişinin yaşadığı öğrenildi. İstanbul Valisi Gül, bina 1987 yılında yapılmış dedi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. Siyasette son haftalarda gündemde olan iddia gerçeğe dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi.
2: Hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyor. Karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır.
1: Cemil Tugay da İzmir'i ayağa kaldırmak için yola çıkıyoruz dedi.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a CHP ve Yeni Parti'den tepki var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı ise hem Cemil Tugay'ı hem de Tugay'ı yerel seçimde aday gösteren Özgür Özel'i eleştirdi.
3: Aday yaparken ne diyor? Sütte leke var, onda yok diyor. Ya bu kadar da kefil oluyor kendisine. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hodri Meydan diyoruz. Gelin halkın iradesi yeniden tecelli etsin diye buyurun erken genel seçim, erken yerel seçimleri yapalım.
1: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı nedeniyle partisinin milletvekili

0: yetkilileriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasını değerlendiren Erdoğan, siyasetin tek limanı ahlaktır, haksız kazanç sağlayanlar hesap verecek dedi.
1: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Gelelim meselenin siyasi veçesine. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
0: Fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya adliyede şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti üstlerine atılı suçlamaları reddetti. Fatma Betül Sayan Kaya yatırımlarda kimsenin kendisini yönlendirmediğini söyledi. İlyas Kaya da vicdani rahatsızlık hissederek kazancı TMSF'nin bildirdiği hesaba yatırdığını belirtti. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 3 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
0: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslararası Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı da başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler bugün açıklanacak. Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe tarifini oldu. Son Euroleague şampiyonu Sarı Lacivertliler Euro Cup'ı kazanan Çimsaç HBK Mersin'i 79-71 yendi ve FIBA Süper Kupayı 3. kez müzesine götürdü. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Günaydın. Günaydın, herkese yürekler dolusu sevgiler, merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saati 11'e kadar beraber.

0: sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı içimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyir etmeli.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvence

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Ama dememek için ama.
1: Çay makinesi deyince vatan.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: bilgisayar.com'da.
1: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr

0: sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'yi bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Programı, radyoyu şimdi açanlara kolaylıklar, hayırlı bir gün olmasın dileyelim. Bolluk bereket dolu bir gün olsun. Maltepe'de yaşanan bina çökmesiyle ilgili gözümüz kulağımız haberlerde. Haber merkezimiz ayrıntılar geldikçe sizleri bilgilendirecekler. Şimdilik bir can kaybı yok çok şükür. İnşallah da olmaz. Kurtulanlarda sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi İstanbul Valimizden. Takip ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim oradaki vatandaşlarımıza.

önceki parça iş arkadaşlarım Beysal ve bugün aramıza katılan yeni iş arkadaşımız Hristov için gelsin demiş. Kolay gelsin, gurbette bizi dinleyen bütün kralcılarımıza selam olsun. Ve bu şarkımızda gurbette vatan hasretiyle bize kulak verenlere.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
3: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
4: Monster'da kazandıran Ekim fırsatları başladı. Tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla 20 bin liraya varan ekstra indirimi ve 10 bin liraya varan para puan indirimini kaçırma. Üstelik tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda öğrencilere özel kod ile fırsatlar sizi bekliyor.
5: Mmm, bu tatlı aşmış.
6: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL.

0: Ali'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Taşka evinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjiniz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan maksimum genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kezban'ın günlüğü.
9: Kral. Gönüllerin kralı.

Hiç eskimeyen şarkılar bunlar. Genç sanatçıların da en çok dinlenmesini sağlayanlar yine bu şarkılar. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Semi Cenk'in başka şarkıları da var ama işte Müslüm Baba'nın bu şarkılarını okuduğunda, arabesk şarkıları okuduğunda gençler onu bir numaraya taşımışlar. Ben de çok seviyorum sesini, yorumunu, sevenlere hediyem olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. İlaç gibi radyo.
2: Evet, yepyeni şarkısıyla Zara, Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde ben bu şarkıyı Adana'dan Fuat kardeşime ve birlikte çalıştığı arkadaşlarına armağan etmek istiyorum. Benim gibi çalışan emekçi arkadaşlara gelsin sıradaki şarkı demiş. Tüm Kral dinleyenlere gelsin. Tabii ki bir de güzel ustamız Hamza ustamıza gelsin demiş. Bütün ustalara, emekçilere, atölyelerde çalışanlara, çalışırken bizi dinleyenlere kolaylıklar diliyorum. Size gelsin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Yolculuğa çıkalım birlikte sevgili kralcılar. Çalışırken bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza, güzel mesajlarıyla bizi selamlayanlara, mesajlarının içine sevgilerini, dualarını katanlara gelsin.

Evet, Hayriye Delen bugün doğum günüm demiş, 73 yılı geride bıraktım maşallah diyelim, tahtalara vuralım. Neşet Ertaş'tan bir türkü çalar mısınız hediye olsun, teşekkürler demiş. Sizin sürekli dinleyicinizim demiş Hayriye teyze, Adana'dan yazmış. Ellerinizden öperim kıdemli dinleyicimiz, baş tacımız. Büyüklerimizi çok seviyoruz. Onlar da bizim kıymetimizi biliyorlar. Bize sevgilerini hiç eksik etmiyorlar. Biz de onlara hürmetimizi hiç eksik etmiyoruz. Finalde Neşet Baba'dan üç güzel şarkım olacak. İkisini Müslüm Baba'dan, birini Neşet Baba'dan sizin için çalacağım.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Hayri teyze mesajı görünce çok mutlu olmuş duyunca. Nice güzel yaşlarımız olsun, sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerimizle birlikte. Bugün doğum günü olan diğer bütün kralcılarımızın da doğum günlerini gönülden kutluyorum. Efendim, 98 yılından Bergen'in unutulmaz şarkısı geldi. 90'ların sonu, o zaman 2000'lerin başı, Kibariye'den bir unutulmaz şarkı daha armağan edeyim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para

0: kaçırmayın.
1: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyler'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
9: Hep kazandıran. Bir taksi.
10: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
5: Kezban'ın.

0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre rüzgar hafifliyor. Batıda sis ve pus oluşacak. Bugün İstanbul puslu 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 26, Bursa parçalı bulutlu 22 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu her zaman olduğu gibi devraldım. 2 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp iletebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da sor, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyir etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarınız gelmeye başladı. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Nurgül, Silivri 8 No'lu'da bulunan eşim Neco için sizden bir isteğim var demiş. Tüm sevdiklerine de armağan ettiğini belirtmiş çalacağımız şarkıyı. Serap Çopur, Gemlik'ten sizi severek dinliyorum. Gemlik sanayide araç tamircilerinin kralı Murat Mengeş abime armağan olsun diye bir not iletmiş. Manisa'dan Nezih, iyi yayınlar diye kısa bir mesaj göndermiş. Mevlüt Koç, Müslüm Baba'dan bir şarkı istemişsin ama az evvel çaldım. Sıradaki şarkıyı sana armağan ederek devam edelim.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey...

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: olan sensin.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.

0: Bu arada yine sevgili Adnan kardeşim sağ olsun kahvaltımı getirmiş. Geldiğim günden bu yana da beraberiz. Sevgili Adnan Orhan çok teşekkür ediyorum. Dün akşam beraber olduğumuz çok kıymetli bir dostumuz var. Sevgili Halil Özmimar. Dinliyor mudur acaba Halil abi?
1: Dinliyordur, dinliyordur.
0: Dinlemiyorsa dinleyen biri haber verir büyük
1: Dinliyordur.
0: bir ihtimalle.
1: Haber olur.
0: Dün tatlılarla alakalı bir konu geçti. Dedim ki abi ben en çok şöbiyeti dedim seviyorum. Sana dedi sabah bir şöbiyet göndereceğim Ali dedi. Parmaklarını yiyeceksin. Baklavacı Bülent Aktaş'tan göndermiş sağ olsun. Sevgili Halil Bey'e, Halil Özmimar'a, onu tanıyan tüm dostlarına, sevgili Adnan Orhan kardeşime
1: Tamam.
0: teşekkür ediyorum. Yayınımızda yine Gaziantep'ten gerçekleştiriyoruz. Sıradaki şarkıyla birliklerimize devam edelim. Özellikle Halil Özmimar Bey'e bu şarkıyı da armağan edeyim.

0: FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3 çocuk 11 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişi aranıyor, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine giden ve incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Gül, bina 1987 yılında yapılmış dedi. Görgü tanıkları da binanın çok eski ve tehlikeli olduğunu söylüyor.
2: Annem babam, kardeşim burada. Kardeşim çıkmış, annem babam zaten üst katta olduğu için onlar hemen çıkabilmişler. Ama iki kat göçük altındalar. Kardeşimin hanımında 5 yaşındaki kızı ve diğer insanlar da muhtemelen içeride, muhtemelen 10-15 kişi vardır diye tahmin ediyorum. Sabah 6-10 kala gibi ben iki blok arkada oturuyorum. O sesi duydum. Ben söylüyordum. Yani bir sene önce baba buradan taşının, burası çökecek. Sağlam bina değil. Demirleri çıkmış, paslanmış. Yani yaklaşık bir 40 senelik vardır diye tahmin ediyorum.
3: Çok eski binaydı. Ciddi derecede kötü bir

0: binaydı.
1: Yıkılmadan önceki resmini görseydiniz bu binada hiç kimsenin oturuyor olmaması gerekirdi.
2: Neydi problem?
1: Çok eski olduğu net belliydi.
2: Görmedim, fotoğraflarına baktım. Fotoğraflarından anlaşılıyor ki bu bina eski bir bina ve tehlikeli bir bina.
3: İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi.
4: Hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur.
3: Cemil Tugay da İzmir'i ayağa kaldırmak için yola çıkıyoruz dedi.
5: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Siyasetin tek limanı ahlaktır, haksız kazanç sağlayanlar hesap verecek dedi.
4: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Gelelim meselenin siyasi veçesine. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
3: Fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya adliyede şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti üstlerine atılığı suçlamaları reddetti. Fatma Betül Sayan Kaya yatırımlarda kimsenin kendisini yönlendirmediğini söyledi. İlyas Kaya da vicdani rahatsızlık hissederek kazancı TMSF'nin bildirdiği hesaba yatırdığını belirtti. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Yirne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 3 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. İspanya'da 70 yılı aşkın süre kiracı olarak yaşadığı evinden tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal'ın evinin önüne çiçekler ve mumlar bırakıldı. Protestocular gözyaşları içinde eylemlerini artırdı.
6: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,32 artışla 12.161,68 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.21, euro 55.27, gram altın 6.519 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 82 bin dolar bandında. Şansa kalmaz işiniz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
3: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı da başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler bugün açıklanacak. Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe tarifini oldu. Son Euroleague şampiyonu Sarı Lacivertliler Euro Cup'ı kazanan Çimsaç EBK Mersin'i 79-71 yendi ve FIBA Süper Kupa'yı...
8: Kardeşim herhalde Kahramanmaraş'a doğru şu anda seyir halinde büyük bir ihtimalle. Sevgili kardeşime de hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolun açık olsun. Çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Abdullah Polatçı, takipteyiz, dinlemedeyiz kardeşim. İyi yayınlar diye bir not iletmiş. Çok kıymetli bir sanatçıdır. Solisttir.

Kendisi sevgili Abdullah. Ona da selamlarımı ileteyim. Mehmet Mardin göndermiş mesajı. Abi diyor selamlar İzmir Karabağlar'dan gönderiyorum mesajı diye bir not iletmiş. Kayseri'den Mustafa Bölük o da istek şarkısını yazmış. Sevdiklerine armağan etmiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Devam ediyor. Şimdi bahsediyorum sürekli. Sevgili Adnan Orhan kardeşim çok kıymetli bir sanatçıdır. Gaziantep'lidir. Babasıyla tanıştık. Daha doğrusu ilk gün beraberdik ama bana ertesi gün söyledi babası olduğunu. Gencecik de böyle yakışıklı bir abim, sevgili Ahmet abim, Ahmet amcamız. Ellerini öpüyorum bu arada. Tam bir Antepli. Yani şimdi gittiğiniz memleketlerde oranın şivesini konuşuyorsa, oranın kıyafetlerini giyiyorsa, o yörenin insanı olduğunu zaten belli ediyor. Konuşmasıyla belli ediyor, tarzıyla belli ediyor, hareketleriyle belli ediyor. Ahmet abi dedim ki Ahmet abi sana dedim ne çalayım? Dedi ki sen ne çalarsan ben dedi hoş olurum dedi.
1: Aynen öyle, aynen öyle
0: Nasılsın, iyi
1: ya.
0: misin bu arada?
1: Çok sağ ol, teşekkür ederim Ali Bey. Sizi gördük daha iyi oldu. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz memleketimize.
0: Allah
1: Gurur
0: razı
1: duyduk.
0: olsun. Bir Antep türküsü sana ne çalayım? Bak ne istersen hemen anında yerine getireceğim. Benden iste. Bir Antep türküsü iste. Söyle bir tane Antep türküsü.
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Bak söylersen hemen yerine getireceğim. Hemen aklına gelen bir türküyü söyle.
1: Kalanın altı tandır
0: Galanın
1: olabilir.
0: altı tandır. Tamam. Hemen sanatçımızı çağırıyorum buraya. Kardeşim gel buraya. Bak bizde yok yok. Arşivde yoksa yanımızda bir sanatçı taşıyoruz. Yanımızda sanatçı bulunduruyoruz.
1: Gelmiş.
0: Adnancığım isteği yerine getirmen lazım. Hemen şimdi
1: Anlık
0: buradan. Evet,
1: isteklere
0: anlık
1: cevap verebilmek
0: istekleri
1: için.
0: arşivde yoksa böyle
1: Canlısı burada.
0: hizmetimiz var. Canlısı da burada.

0: peşine.
1: Helal olsun. Nasıl yerine getirdik ama isteği.
2: Canlı canlı.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Altın Orhan'a teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet Orhan abimize, babamıza teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyla da birlikteliğimize devam edelim.

0: ediyor. Mesajlara da zaman zaman göz atıyorum. Bu arada İstanbul Bebek'ten bir mesaj geldi. İstanbul'da Bebek sahilinde özellikle kışın denize giren bir kardeşimiz var. Sizler de yakinen tanıyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Bizim de çok sevdiğimiz bir dostumuz, kardeşimiz, sevgili Aydın Aydıner. Bir mesaj gönderdi. Dedi ki Ali abi diyor biz de seni dinliyoruz. Sevgiler gönderiyoruz Bebek'ten. Deniz seven herkese, deniz tutkunlarına, özellikle soğuk havada kışın denize girenlere bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. Bir beraber giremedik sevgili Aydın'la. Bir sefer buluştuk sevgili kardeşimle, sohbet ettik. Ama inşallah bu kış onu yalnız bırakmayacağım. Onunla beraber olacağım ben de. Sevgili Aydın Aydıner'e, onu tanıyan, takip eden bütün dostlarına, bütün arkadaşlarına çalacağım şarkıyı, armağan edeceğim. Bu arada Gaziantep Emniyeti'nde bizleri dinleyen çok kıymetli dostlarımız var. Gaziantep Emniyeti'nde çalışan özellikle sevgili Adnan kardeşimin yakinen tanıdığı dostları var. Onlara bir şarkı armağan edeceğiz.
1: Kuzenim var.
0: Kuzenim İsmail Orhan kendisi. İsmail Orhan'a özellikle,
1: evet.
0: Gaziantep Emniyeti'nde çalışan kardeşimize ve tüm mesai arkadaşlarına, meslektaşlarına, ayrıca
1: Nazmi abimiz var. Nazmi Özkoyuncu.
0: Nazmi Özkoyuncu'ya, Murat Özkoyuncu'ya,
1: Özkoyuncu ailesine
0: de çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikte elimize devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Bana ayrılan sürenin sonu. Son bir mesajım var Ramazan Güzel'den Suna Hanım'a. Çalacağımız şarkıyı armağan edeceğiz. Bir istekte bulundular ama son şarkım her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur, ama yarın inşallah istediğiniz şarkıyı da dinleteceğim. Bugün yine Gaziantep'ten sizlere sesimi duyurdum. Antep'ten yapmış olduğum yayını da sonlandırıyorum. Cuma günü yarın 11'de tekrar birlikte olmak ümidiyle Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Pratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre rüzgar hafifliyor. Batıda sis ve pus oluşacak. Bugün İstanbul puslu 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 26, Bursa parçalı bulutlu 22 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: deme.
1: Sevda bela mıdır diye sorsam size acaba cevabınız ne olurdu? Tabii doğru insanla bela değil, ömürlük bir huzur olur. Allah herkesin kalbine göre versin. Herkesin karşısına doğru insan çıkarsın. Gerçek huzur ancak böyle bulunur. Öyle değil mi dostlar? Peki. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden Perşembe, yeni günde kralcımızın ruhuna ilaç gibi gelecek en güzel şarkılar da burada. Doğru yerdesiniz. O halde açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese korumak

İstediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

veriyor gönlünün huzurunu. Herkese bir parça kendinden veriyor ve kendisine bir türlü mutluluk kalmayanlara, herkese yetişen, herkese yeten ama bir türlü kendine yetmeyenlere armağan edeceğim güzel bir reçeteydi. Ağla göz bebeğim, Allah Allah. Derin derin ilerliyoruz dostlar. Daha nice güzel şarkılarım var. Efkar bulutları saracak vallahi dört bir yanımızı. Bu arada 0532-703-92-0 WhatsApp numaramızdan da kralcılarımızın paylaşımını görüyorum. Birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

Fena fena bir şarkıydı. Özlemişiz Hakan Taşıyan'ın bu güzel yorumunu. Mustafa Turgut Aksaray'dan selamlarını göndermiş. Selam olsun. Programımıza başlamadan mesajını gönderen Krazur'umuzdan, Mersin'den selamlarını gönderen sevgili Meryem'cim. Seni unutmayalım. Samsun'dan Mustafa. Eşine olan aşkını dile getirecek bir şarkı istiyor. Eşinin adı da Emine. Duyuyorsam mest olmuştur. Çok seviliyorsun Emine. Sevildiğini bil. Lütfü Atalay Karaman'dan selamlarını göndermiş. Fatih Bakkal Gelmekten programımızı takip ediyor. Balıkesir'den Ercan Kısa. Sevgiler, selamlar sana da. Balıkesir'le tipi kapalı cezaevinde yatan Gizor Bey'e bir şarkı rica ediyoruz. Harbi kız demişler. Batman'dan Yeter. Çok güzel şarkılar çalıyorsun. Gülü'den de çok güzel bir yorum paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Muammer abicim. İzmir Burcu'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve şarkılarımızı talip olan dinleyicilerimiz arasında sevgili Abdullah kardeşimiz var. Kendisi düğmeci.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerinde maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
2: BBVA. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız HDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Ne mesajlar geliyor, ne mesajlar. Harbi kız, anılar hatıralar canlandı yine diyenler. Adı eski ama kalpte eskimeyen aşklar tekrar tekrar hatırlanmış. İşte bazı insanlar hayatımızdan gitse de bıraktıkları iz hiçbir zaman gitmiyor kardeşim. Bir şarkıda, eski bir fotoğrafta, bir sokak köşesinde, hatta yıllar sonra duyduğumuz tek bir kelimede yeniden karşımıza çıkarlar. İşte tekrar tekrar hatırlatacak bir reçete daha var ki, Bermer Kal, aklımdasın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Fena. Bazı şarkıları çalarken inanın bana kendime de acımıyorum ya.

seven, eksiklerimize rağmen ne olursa olsun seven bir annedir, bir babadır kardeşim. Bugün yanınızdalar diye sevgilerini sıradan sanmayın. Bir gün seslerini duymak için, ellerini öpmek için, nasılsın deyişlerini işitmek bile

en büyük nimeti olabilir. Hayat, işte bu hayat var ya, her şeyi yeniden verebilir. Para kazanılabilir, ev alınabilir, araba alınabilir, dost edinilebilir ama giden bir anne ve babanın yeri hiçbir şeyle dolmaz kardeşim. Dolayısıyla onlar yanınızdayken sarılın, gönüllerinizi alın, gönüllerini alın. Bir telefon açıp hal hatır sormayı ihmal etmeyin. Çünkü bir insanın gerçek zenginliği sahip oldukları değil, gerçekten sahip oldukların kıymetini bilmeleridir. Bir şeye sahipsinizdir. Sahibiz değil, oh, rahatsınızdır ama önemli olan sahip olduğunuz insanları kaybetmeden kıymetini bilmek. Mühim olan bu. Şu an hayatta olan tüm annelerimize, babalarımıza selam olsun. Her birinin yanaklarından, ellerinden öpüyorum. Allah sizlere sağlıklı, huzurlu, güzel ömürler nasip eylesin. Hayatta olmayan tüm büyüklerimize de tabii ki rahmet diliyoruz. Ve bu şarkıyı da şöyle hakkıyla dinleyelim ya. Vallahi çok güzel bir kibar yorumu.

0: Akü risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
2: Yatırımın iş gücü seninle.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: İçinde Castrol varsa performansı gerçekten hissedersin. Castrol Edge 7 kritik faktörde üstün performans için veriyle geliştirildi. Bu yüzden Doğuş Otomotiv Seat için Castrol'ü tercih etti. Seat'ın içinde Castrol var.

0: geliştirildi. Bu yüzden Doğuş Otomotiv Seat için Castrol'ü tercih etti. Seat'ın içinde Castrol var.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
3: Bu tatlı aşmış.

Instagram'daki sayfama bir yazı yazmak istedim. Gönlümden geçen bir yazıydı. Sonra dedim ki ya herkes üstüne alınacak, bir şey sanacak. Yazmaktan vazgeçtim. Ferdi Tayfur'un bu şarkısını da dinleyince aklıma direkt o söz geldi. İşte bazı insanlar yılların hatırını bir selam bile çok görüyor işte. Demek ki böyle insanları biz hiç tanımamışız. Vallahi bazen insan beni kaybettiği için değil, aslında hiç tanımadığını anladığı için üzülüyor. Diyorsunuz ya ben bu insanı nasıl tanıyamamışım, nasıl diyorsunuz. İşte menfaatin bittiği zamanlarda, ayrıldıktan sonra anlıyorsunuz.

Aynen öyle. Müslüm Baba'nın da şarkısını söylemiş olduğu gibi, seni üzenlere, kıymetini bilmeyenlere daha fazla gözyaşı harcama kardeşim. Sen elinden geleni yaptın. Sevdin, sustun, sabrettin. Şimdi biraz da ne yapacaksınız? Kendiniz için yaşayacaksınız. Çünkü bazı insanlar gözyaşınızı değil, yokluğunuzu hak eder kardeşim. Yokluğunuzla baş başa bırakın. Birazcık da onlar düşünsün, birazcık da onlar üzülsün. Harbi

Seni dinliyorum demiş Yasemin Kubat. Selam olsun İstanbul'dan Caner Sülünoğlu. Orhan Gecevay'dan çok güzel bir şarkı paylaşıyoruz. Sana ve eşin Gamze, kızların ve torunlarınla da armağanımız olsun. İş yerinden seni dinliyoruz her bir kız. Ercan bir şarkı rica ediyorum demiş. Bir reçete yazalım sana da kardeşim. Kolaylıklar diliyorum. Sabahtan akşama kadar bizleri iş yerinde dinleyen tüm kralcılarımıza da bu şarkılar armağandır. Tekirdağ Çerkezköy'den sevgiler selamlar her bir kız demişler. Eyvallah. Bergen'den bir şarkı rica etmiş bir sevenimiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı paylaşmıştık. Erhan Kurt. Sana da armağan edelim. Harbi kız abartmıyorum. Vallahi dışına çıkamıyorum demiş. Canımsın benim. Sevgili Kerim, Hamit Ayan ve Murtez amca. Sevgiler.

Öto şarkısı var ki bu şarkının ismine hayranım. Bir kulum işte. Allah'ın yarattığı bir kulum işte diyor imparator. Ne kadar anlamlı bir söz değil mi? Vallahi kimse bu dünyaya sahip olarak gelmedi. Kimse de sahip olduklarıyla sonsuza kadar kalmayacak. İnsanları küçümsememek, kendini başkasından üstün görmemek gerekiyor. Ama maalesef öyle olmayan insanlar

var. Bir bakmışsınız ki bir gün ihtiyaç duyduğun insan bugün yüzüne bakmadığın biri olabilir. O yüzden gönül kırmadan, kimseyi hor görmeden yaşamak lazım. Çünkü insanı büyüten makamı değildir, merhametidir, güzel ahlakıdır. Kibir kimseyi yükseltmez. Kibirli olan insanlara da selam olsun diyelim. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim. Ne bir eksik ne bir fazla. Hepimiz Allah'ın yarattığı bir kuluz işte kardeşim. Bu kadar net. Aç sesini kardeşim.

Elbet. Elbet Türk'ün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Evet, türkülere de birazcık yer verelim istedim. Türkülerin de damarını seçtim yalnız. Şimdi gidenler varmış. Gidenlere selam olsun diyoruz. Gidenler sadece gitmekle kalmıyorlar. Bizi yarı yolda bırakmakla kalmıyorlar. Bir de yara bırakıyorlar kardeşim. İşte o kapanmayan yaralara nasıl merhem bulayım bilmiyorum ki. İyi ki bu güzel türküler var. İyi ki sizler varsınız. Bu arada Instagram'dan canlı yayın yapıyorum. Evet, tadımlık da olsa şöyle bir görüntülü paylaşım söz konusu. El sallıyorum herkese. Onlar beni görüyorlar.

Ben onları göremiyorum. Olsun, böyle de güzel. Kral FM Harbi, Kral FM Harbi Instagram adresim. Takip etmeyenler varsa takip edebilirler. Takip edenler. Yarın bir kız, ne zamandır canlı yayın yapmıyorsun? Özledik seni. Göresimiz geldi diyenler, bekliyoruz. Acem kızı. Hüseyin Turan Alim Kralı'nda. Çok da severiz bu türküyü. Şaban Bulut Kuşadası'ndan selamlar demişler. Kosova'dan bizi dinleyen krallarımız da varmış. Selam olsun. Bursa'dan sevgili Halil Yıldız kardeşim, seni unutmayalım.

Şimdi ne yapalım? Artık vedamızı gerçekleştirelim. Alişan'la huzurlarınızdan ayrılma zamanı. Tabii böyle türkülerde öyle güzel akıyor ki kalbe. Nasıl bitti anlamadım ben de. Yani böyle canlı yayın yapıyoruz radyoda, bir yandan Instagram'da. Aa dedim, şarkı bitmiş. Yayın da bitmiş. Sevgili Kaan az sonra mikrofon başında yerini alacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Keyifli bir yayın akışı sizleri bekliyor. Derin şarkılar. Sevgili Kaan'la devam. Yarın nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 8 Ekim Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. 2 katın kaçak olduğu ortaya çıkan bina enkazında incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Gül, 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bina 1987 yılında yapılmış, kontrollü olarak yıkılacak dedi. Görgü tanıkları da binanın çok eski ve tehlikeli olduğunu söylüyor.
2: Annem babam, kardeşim burada. Kardeşim çıkmış. Annem babam zaten üst katta olduğu için onlar hemen çıkabilmişler. Ama iki kat göçük altındalar. Kardeşimin hanımında 5 yaşındaki kızı ve diğer insanlar da muhtemelen içeride, muhtemelen 15 kişi vardır diye tahmin ediyorum. Sabah 6-10 kala gibi ben iki blok arkada oturuyorum. O sesi duydum. Ben söylüyordum. Yani bir sene önce baba buradan taşının, burası çökecek. Sağlam bina değil. Demirleri çıkmış, paslanmış. Yani yaklaşık bir 40 sene vardır diye tahmin ediyorum.
3: Çok eski binaydı. Ciddi derecede kötü binaydı. Yıkılmadan önceki resmini görseydiniz bu binada hiç kimsenin oturuyor olmaması gerekirdi.
4: Neydi problem?
3: Çok eski olduğu net belliydi.
4: Görmedim. Fotoğraflarına baktım. Fotoğraflarından anlaşılıyor ki bu bina eski bir bina ve tehlikeli bir bina.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel...

Baha ve Tantaş yorumuna yer verdik. Alemin kralında kralcılarımızla paylaştık. Sevgili Harbikas, teşekkür ediyorum. Yine birbirinden güzel şarkılara yer verirken hayatımıza damgasını vuran ve bizde anısı kalan o özel şarkılara ben de burada keyifle eşlik ettim. İnşallah yokluğunu aratmamak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz. Birazdan nasıl ulaşacağını kralcılarımızın tabii ki hatırlatacağım Kral FM'e. Evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımız 8 Ekim günlerden Perşembe. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum hepinize. Hepiniz hoş geldiniz.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen
6: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
9: İstecek hissedeceksin.
10: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
11: Bugünden yarına Allianz seninle.
10: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Rahmet ve dua ile analım İbrahim Erkal, alemin kralında kıraatçılarımızla paylaştık. Sevenlerine de özellikle armağandı. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Cengiz Baba ile devam edeceğiz. Cengiz Kurtoğlu sevenleri, biliyorum ki bu şarkıyı duyduğunuzda radyonuzun sesini şöyle bir kademe daha yükselteceksiniz. Günün en kalabalık saatinde, herkes bir yere koştururken, hayat akıp giderken, aranızda çalışanlar varken ya da evlerinde bizleri ağırlayıp yollarda seyir halinde bulunan, şarkıya eşlik edecek olan kıraatçılarımız. Bazı vedalar var, insan sesini çıkaramıyor ama muhakkak o vedalarda insanın aklında bir şeyler kalıyor. Bazen bir söz, bazen bir bakış beynimize tabiri caizse bir mıh gibi çakılabiliyor. Belki yaşananlar ya da anlar aklımızdan çıkmıyor ama çıkarıp attığımızı zannettiğimiz o iz gün geliyor bizimle karşı karşıya.

kalabiliyor. Gözü yolda, aklı geride, yüreği yaralı olanlar. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bu unutulmayan şarkıya kulak verelim ve tabii ki eşlik edelim. Sesimiz sesinize yoldaş olsun istiyorum. Alemin kralında bizlere nasıl ulaşacağınızı da hatırlatıyorum. 0532 703 92 00 Alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp hattımız. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kral

0: gelecek.
1: Kıyı. Emin Küpeli, sevgili Emin hoş geldin. Ailene ve sevdiklerine hediye etmek istiyorum şarkıyı. İstanbul'dan sevgili Muhammed'in bir isteği var. Yer verelim. Kralcılarımıza sevdiklerine armağan edelim. Hacer Hanım hoş geldiniz. Sizi de unutmayalım. Canan Hanım'a, Canan Hanım'dan sevdiklerine ulaştıracağız şarkıyı. İstanbul'dan sevgili Nur'dan şarkı özellikle biricik çocuklarına ve eşine de hediye olacak. Birazdan ilk saati geride bırakacağız kralcılarımız ve programın ikinci saatine adım atacağız.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın.

0: Beni unutma. Beni unutma.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyorum.

0: Masa olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Programın ikinci saatine adım atarken birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların sonrasında ustalara saygı kuşağında babalar restelinde kralcılarımızın duymayı istediği şarkılar var. Gelen mesajlarınızı da okuyacağız, hiç merak etmeyin. Sözü divaya bırakalım kralcılarımız. Yüreği dağlayan şarkılardan bir tanesidir. Hani kimi zaman yollar uzar, kimi zaman dağlar, kimi zaman denizler girer araya. Hani derler ya, sen başka yerdesin, ben başka yerde. Bedenler ayrı şehirlerde, ayrı iklimlerde olsa da hiçbir şey fark etmiyor. Bazen şarkılarda teselli bulan, bazen anılarda teselli bulan kralcılarımız. Bu şarkı kısık sesle dinlenmez. Bülent Ersoy hayranları ve ortamlarında bizleri ağırlayan kralcılar. İşte şarkı benim hislerimi ya da benim duygularımı anlatıyor diyen herkese de hediyemdir.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in

0: İç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyir etmeli.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Pilot

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

garip. Ve işte her zaman olduğu gibi ustalara saygı kuşağını, babalar restelini rahmet ve dua ile analım. Hem Ferdi Baba sonrasında da Müslüm Gürses yorumuyla nihayete erdirmenin zamanı geldi kralcılarımız. Peki bu şarkılar kimlere armağan olacak? Şöyle bir gelen mesajı da toparlayalım istiyorum. Kuşadası'ndan, Güzel Çamlı'dan Hakan Akça'ya selamlar gönderelim. Ona sevdiklerine ve ailesine hediye edelim. Avusturya'ya dönelim. Sezgin Bey, ilk saat içerisinde yer verdiğimiz Cengiz Baba şarkısını özellikle hem size hem de Cengiz Kurtoğlu hayranlarına ulaştırdık. Gaziantep'ten Şahin Özyıldırım, Şahin'cim hoş geldin. Tüm Gaziantep'lilere armağan ediyorum şarkıları. Kuyulhisar'da nöbette bizleri dinliyor. Güvenlik görevlileri Serhat ve Berk Polat'a armağandı. Babalar Resteli'nde yer verdiğimiz Ferdi Tayfur şarkısı. Samsun'dan sevgili Mustafa, hayatının anlamı biricik eşini Emine Hanım'a armağan ediyor. Özellikle tüm aşk şarkılarını size ve sevdiklerinize hediye edeceğim. Orhan Baba yorumuna yer verdik. Feride Hanım'a ve sevdiklerine tabii ki ulaştırdık. Şaban Bulut, Kuşadası'na selamlar. Isparta'dan Günnur Uysal'a, Çekmeköy'den Nazmiye Aslan'a, İsviçre'den Şemsettin Bey'e ve İstanbul'dan Esenyurt'tan Leyla Hanım'a da ulaştırdık şarkıyı. Az sonra da veda faslı için alemin kralında kralcılarımızla buluşacağız.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin.

0: sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Zaman su misali aktı geçti. Yine geldik veda faslına. Az sonra kaptanımıza, Kaptan Şener'e mikrofonu devredeceğiz. Akşamın şu güzel saatlerinde evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımıza her zaman olduğu gibi o güzel şarkıları ve sohbetiyle kaptanımız seslenecek. Akşam trafiğinde bizleri dinlemekte olan, günün yoğunluğunu ve tabii ki yorgunluğunu hisseden kralcılarımız, sevgili kaptanımız söylemiş olduğum gibi sohbeti ve şarkılarıyla her zaman olduğu gibi o yükü omuzlarınızdan alacak. Bundan eminim. Kaptanım, mikrofon sende. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir akşam diliyorum. Hem sana hem de tüm kralcılarımıza.

FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 8 Ekim Perşembe gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. 4 katının kaçak olduğu ortaya çıkan bina enkazında 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Fon soruşturması kapsamında 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin yatırımcının parası bankalara transfer edildi. Bu arada soruşturmaya ilişkin SPK'nın incelemesi tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın da olduğu 21 kişi hakkında suç duyurusu

0: konusunda bulunuldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savunma desteği vereceğini söyledi. Fidan, Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak diye konuştu.
1: Yemen'den yapılan saldırılara yönelik yani Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber? Bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililerimiz arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunun adı bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerlik gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Bir savunma işbirliği oluşturuyoruz. Bu işbirliği evrilen bir işbirliği. Askeri heyetlerimizin çalışarak alacakları kararlarla operasyon alanında ne türden savunma tedbirlerine ihtiyaç var? Pakistan ne türden katkılar yapabilir? Türkiye ne türden katkılar yapabilir? Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısının öne çıkan başlığı da Suudi Arabistan'a gönderilecek Türk askeri gücüydü. Açıklamada meclisteki onay sürecine işaret edildi. Türkiye tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek denildi. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Artvin Hopa'da tır parkında heyelan meydana geldi. Tonlarca kaya parçası ve toprak kütlesi bir anda alana düştü. Tır şoförü Kasım Kopaloğlu arkadaşlarına yardım etmek istediği sırada taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede yeni heyelanlar da meydana geldi. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Amirli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve yarın yapılacak. Yönetim kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.15'te başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Kaan'ım, o güzel sözler için teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Valla inşallah senin o güzel şarkılarınla, sohbetinle sevgili Kralzlar zaten o kıvamı almıştır diyelim. Bizler de taçlandıralım inşallah. Akşam güneşi vakitleri yine buluştuk. Sevgili Kralzlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 8 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Ve günü hep birlikte akşama kavuşturacağımız saatler geldi çattı. Sevgili Kralzlar, akşamınız şimdiden çok güzel olsun. İnşallah böyle gönlünüzden nasıl geçiyorsa, sevdiklerinizi sevenlerinizle keyifle geçireceğiniz bir akşam olsun diyelim. Acısıyla tatlısıyla bir gün daha geride kalıyor çünkü elimizdeki en kıymetli şey zaman ve zamanda da gelecek belli değil, geçmiş geride kaldı. O zaman ne var elimizde? Tabii ki şu an var. Şu anın kıymetini bilerek geçirdiğimiz bir akşam olsun diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Melis'imiz burada oluncaya dek, yani saatler 19'u gösterinceye dek şarkıları da duyguları da paylaşacağımız yolculuğumuz başlıyor. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız. Hoş geldiniz.

beni düşün. Şehre her yağmur yağdığında ıslak ve kırılgan bir sürgünün içinde göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında bastırarak kalbini avuçlarınla beni düşün.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyir etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü

0: altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Yamanlar

Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Ölçü.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Güzel şarkılarımızı dostlarımıza ulaştırıyoruz. Bir yandan da iletişim bilgilerini hatırlatalım artık. Sevgili kralcılar, nerelerden yazacaklar, mesajları nereden ulaştıracaklar hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden birleşik şekilde yazın. Kral FM Kaptan Şener çıkan profili takip edebilir. Oradan direkt mesaj bölümünden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Efendim hemen dönelim bakalım. Hoş geldin diyenler kimler, nerelerden takip ediyorlar? Nur Sayın, merhabalar, hoş geldin Cano. Keyifli akşamlar, keyifli programlar, sevgiler, saygılar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam olsun diyelim. İstanbul'dan sevgili Nur bizleri dinliyor. Tülay Keskin de güne söz bırakmış. Uzunca bir şiir gelmiş herhalde. Teşekkür ediyorum paylaşım için. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. Yüreğinize sağlık. Ayten ablamız, kaptanımız güzel akşamını olsun diyor. Kalbi gönlü, özü sözü güzel insan demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Biz o zamanlar çocuktuk, dünya henüz bu kadar kirlenmemişti. Akşamüstleri mahalle çocuklarıyla oyun oynardık, sokaklarda hala çocuk sesleri yankılanırdı. Eskiler mi güzeldi, eskiden mi güzeldik, eskilere özlem bitmiyor demiş. Güzel yayınlar olsun, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, saygılar demiş. Vallahi doğru söylüyorsunuz Ayten ablam. Yani şöyle bir durum vardı, mahalledeki çocukların bütün isimlerini neredeyse ezbere bilirdiniz. Çünkü her akşam yemek saatinde anne balkondan, camdan, pencereden bağırırdı. Yani sokaklar çocuk sesleriyle yankılanırdı. O kadar da güven vardı. Hani karnınız acıktığı zaman arkadaşınızın annesi size şöyle ekmek arası bir şeyler yapıp uzatırdı. Karnınızı doyururdunuz da. Oyun kalır mı canım? Hemen o ekmek araları yenecek, oyuna devam edilecek. İşte sosyalleşmenin artık dijital dünyada, sanal dünyaya taşındığı bu günlerde bu öz, yakın ilişkiler, diyaloglar, sosyalleşme hali maalesef artık pek yaşanmıyor. O yüzden eski özlem de hiç bitmeyecek herhalde. Nuran Hanım da İzmir'den satırlarını ulaştırmıştı. Oğlum Ramazan'ın havalimanında valiz taşımakla başlayan serüveni, azmi, çalışkanlığı, aldığı eğitimlerle atölye bölümünde etkili olmaya hak kazanmış. Oğlumla gurur duyuyorum demiş. Ne kadar güzel efendim. Mutluluğunu bizimle paylaşmış Nuran Hanım. Evlatların gururu başka değil mi? Herkes duysun, bilsin hissediyor insan. Ne kadar gurur duysanız azdır tabii ki. Yeni işinde de başarılar dileklerimizi iletelim. Alemin Kralı'nda kaptanla yolculukta ilk mesajları aldık ve seyre şarkılarla devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
6: Nissan'dan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Kazan mağazalarında.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyler'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyler'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
7: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
6: 2 numara.
8: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
9: Skoda servisim, beni anlarsın.
6: 1 numara.
10: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
6: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü

0: Skoda da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Reklam öncesi efsaneleri paylaştık, sonrasında da türkülerimizle artık yavaş yavaş ilk saati tamamlayacağız. Güzel yürekler, sevgili kralcılar. Yani ne çabuk geçti değil mi? Bir saati tüketmişiz bile. Efendim, bulunduğunuz ortamlara, bulunduğunuz mekanlara bir kez daha selam olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le birlikte müzik yolculuğunda şarkılarımızı paylaşmaya devam edeceğiz illaki. İkinci saatimizde de sizlerin o güzel mesajları da var, onları da okuyacağım. Ama saat 18'de bir günün gelişen haberlerini alalım. Haber merkezimiz gelişmeleri aktarsınlar. Bülten sonrası yine burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi bu güzel şarkıyla ilk saati uğurluyoruz.

0: FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 8 Ekim Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Fon soruşturması kapsamında 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin yatırımcının parası bankalara transfer edildi. Bu arada soruşturmaya ilişkin SPK'nın incelemesi tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın da olduğu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adalet Bakanlığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Özel'in iddiası için siyasi polemik çabası denildi. Bununla birlikte Yeni Parti'nin fon soruşturmasına ilişkin adını geçirdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan da açıklama var. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesaplara olmadığını, isim karışıklığı olduğunu kaydetti.
2: Bunlar yalan iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerini çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Benim ailemin Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydık. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyor. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hukuk önünde hesabının soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım.
1: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. 4 katının kaçak olduğu ortaya çıkan bina enkazında 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yeni Parti lideri Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
3: Yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Yıllarca, yani daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir. Ben vatandaşlarımızın üzüntülerini anlıyorum. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir. Efendim aday yanlış mı? Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın. Selam vermem. İlk seçimlerde İzmir'de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. İzmir'le birlikte helalleşip gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savunma desteği vereceğini söyledi. Fidan, Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak diye konuştu.
4: Yemen'den yapılan saldırılara yönelik, yani Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber, bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililerimiz arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunun adı bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için

0: görüşülmüş. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerlik gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Bir savunma işbirliği oluşturuyoruz. Bu işbirliği evrilen bir işbirliği. Askeri heyetlerimizin çalışarak alacakları kararlarla operasyon alanında ne türden savunma tedbirlerine ihtiyaç var? Pakistan ne türden katkılar yapabilir? Türkiye'nin ne türden katkılar yapabilir? Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda.
1: Milli Eğitim Bakanı Tekin okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle dijital ortamlardaki tehlikelere dikkat çeken Tekin, ebeveynleri dikkatli olmaya, teknoloji şirketlerini ise sorumluluk almaya çağırdı.
2: Bu maalesef salgın bir hastalık haline aldı. Polisiye tedbirler bu işin yeterli değil. Okul birinci sınıfa yeni başlayan bir öğrenci evinde babasının silahına erişip o silahı çantasına koyup okula götürebiliyorsa eğer, burada ebeveynlerin bu sürecin içerisine biraz daha yakın dahil olması lazım. Çocuklarımız dört duvar arasında odasına ya da telefonuyla baş başa kaldığı zaman acaba onun karakter inşasında, onun davranışlarında, onun hayata bakışında kim ve hangi değerler ön plana çıkıyor? O oynadığı oyun sitelerinde yani bir insanın ölümünün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Ebeveyn uygulamasa bile aile filtreleri, çocuk filtreleri bunların mutlaka devreye girmesi lazım.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kalan son kişi aranıyor.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amirli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve yarın yapılacak. Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Eurolig'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.15'te başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'ta sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. Yarın İstanbul az bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 27, Bursa puslu 25, Antalya az bulutlu 28 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bültenimizin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Sevgili kralcılarla şarkıları, duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada yayınımı gerçekleştirdiğim, doğup büyüdüğüm coğrafya İzmir'in Bayındır ilçesi. Şu anda karavanın o bölgedeyim. Anne baba memleketindeyiz. Ali abim Ali Miyaz selam olsun diyelim, takipteymiş. Evet, bütün ekibiyle Süter ailesine bir selam göndereceğim buradan. Takipte olan güzel yüreklerden hemşerilerime de bir selam olsun diyelim. Cem Özgün kardeşim İstanbul'dan bizleri dinliyor muhtemelen. Yanında bulunan canlar, her birinize selam olsun diyelim. Yollardaki kralcılara iyi yolculuklar olsun. Bakın, İstanbul demişken trafik yoğunlaşır. Büyük şehirlerde tam böyle iş çıkış saatleri malum. Siz yine güzergahları bir kontrol edin. Trafik yoğunluk haritalarına bakın, yollara öyle çıkın. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar olsun. Uzun yoldaki kaptanlarımıza da tabii selam olsun diyelim. Şarkılarımızı armağan edelim. Görevleri başındaki kahramanlar, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışan, yani bizim için nöbette görevde olanlar, vukuatsız iyi nöbetleriniz olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin diyelim. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler. Akşam mesaisinde olanlar vardır mutlaka değil mi, çalışanlar? Hepinize kolay gelsin. Emekçi güzel yüreklere de şarkılarım armağan olsun. İkinci saate hoş geldiniz. Buyurun, şarkıları paylaşmaya devam edelim. Şöyle sizi biraz zamanda yolculuğa çıkarayım. İkinci saatin açılış şarkılarıyla.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanal.

0: Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz. Ama dememek için
1: Ema Sigorta. Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
8: 5-12 Ekim tarihleri arasında Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz.

0: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. Turbo

0: Akü.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kahve makinesi deyince Vatan.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Ve bu güzel şarkılarımızla birlikte ikinci saatinde şöyle yoklamalarını alalım kimler takipteymiş. Aylin Bandırma'dan takipte, kolaylıklar diliyorum bulunduğun coğrafyaya ve tüm dinleyenlerine selamlar, sevgiler demiş. Selam olsun diyelim. Yusuf Büyüktepe sıradaki şarkıyı balıma armağan ediyorum demiş, kaptan demiş, armağan ettik efendim. Ve Sema Doğan hoş geldin diyor, iyi yayınlar Can Kaptan, nasılsın, dinlemedeyim, hayırlı cumalar şimdiden, tüm şarkılar size ve canım anneme, Doğan ailesine gelsin, Gölbaşı'ndan selamlarını iletmiş. Emine Hanım Hollanda'dan takipteydi, güzel yüreklim Can Kaptan Şener, artık sonbahar ve yağmurlar başladı Hollanda'da da, işlerimi hal edip köşeme çekilip iki saat bir keyif yapayım senin o güzel sohbetinle, şarkılar türkülerinle. Gönlüm ruhum dinlensin. Sevgiler selamlar demiş. Bizden de selam olsun. Ne güzel. Doğayla vakit geçirdiğiniz için de şanslısınız bu arada. Neslihan Hanım, güzel yürektim kaptanım. Hoş geldin. Ben de hemen yerimi aldım. Dinlemede olacağım. Kaptanım, bir saat önce gözümün önünde çok kötü bir kaza oldu. İnşallah kimsede bir şey yoktur. Çünkü motor kullananlardan biri kız biri oğlandı. Hiçbirimizin şuradan şuraya gitmeye senedi yok. Ne olur araba motor kullanırken dikkat edin. Kimseye bir şey olmasın. Allah'a emanet olun güzel yürektim demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim artık. Kim yaşadıysa bu kaza durumunu, inşallah dediğiniz gibi önemli bir durum yoktur diyelim. Yollardaki canlara da selam olsun. Kazasız belasız iyi yolculuklar olsun. İki teker kullanıcısı güzel yürekleri de selamlamış olalım. Diğer sürücü dostlarımıza da hatırlatalım. İki teker de bir araç ve en nihayetinde o araçta bütün vergilerini ödüyor. Gerekli bütün masraflarını yapıyor, sigortaydı vesaireydi. Yani trafikte en az sizin kadar hak sahibi, şerit ihlali falan yapmayın mümkünse. Ve onların da üzerinde bir can olduğunu lütfen unutmayın sevgili kralcılar. Hatta yoğun trafiğin olduğu büyük şehirlerde motosiklet kullananların sayısının artması trafiğin biraz daha azaldığını da unutmayın. Yani her birinde bir araç olduğunu düşünürsek, değil mi? Çok daha kolay bir ulaşım aracı olduğunu da aklınızdan çıkarmayın canlar. Beyhan Latife Hanım çok güzel bir gün batımı fotoğrafı göndermiş. Fethiye dinlemede demiş, selam olsun diyelim. Sudenaz babacığına, seni çok seviyorum, çok özledim, ben çok iyiyim, kendine dikkat et notunu iletmiş. Muhterem ablamıza hoş geldin kıymetli kardeşim. Maltepe'de çöken binada iki kişi hayatını kaybetti, hala enkazda olanlar var. Okul saldırısında da bir yavru hayatını kaybetti. Ya nereye gidiyoruz? Yazıklar olsun diyorum sebep olanlara. Seninleyim kardeşim İstanbul'dan. Sevgiler selamlar. Sağlıcakla kal demiş. Evet, maalesef İstanbul Maltepe'den böyle bir haber vardı ki kurtarma çalışmaları da devam ediyormuş galiba. İnşallah bir an önce sağ salim ulaşırlar. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet dileklerimizi iletelim. Okul saldırılarıyla ilgili artık gerçekten sözün bittiği noktadayız. Yani bu çocuklara hiç bakmıyor muyuz? Evde ne yapıyorlar? Kendi odalarında neyle uğraşıyorlar? Hangi sitelere girip hangi oyunlarda vakit geçiriyorlar? Kimlerle sohbet ediyorlar? Ya da ebeveynler olarak biz ne kadar böyle şiddete eğilimliyiz? Neler yapıyoruz? Hangi davranışlarımızda onlara örnek oluyoruz? Buna bir bakmak gerekiyor canlar ya. Nereye doğru gidiyoruz, nereye evriliyoruz bilmiyorum ki. Gerçekten böyle şaşırıp kalıyorum artık. Durdan Erdoğan, Mehmet Ali kardeşim, Turgay Varol, Adem Sağlam, Uğur Seymen ve Ömer. Sizlere de selamlarımızı iletelim efendim. Veda şarkımız armağan olsun. Bugünlük de bizden bu kadar deme vakti. Sevgili Melise Bursa'ya iyi programlar dileklerimizi ileterek mikrofonu teslim edelim. Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Yarın yine aynı saatte 17'de buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Program biter. Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 8 Ekim Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti İstanbul Maltepe'de çöken bina. ntv.com.tr ile başlayalım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. 4 katının kaçak olduğu ortaya çıkan bina enkazında 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplara ulaşmak için kontrollü yıkım yapılıyor demiş haberin detayında. Fon soruşturması kapsamında 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin yatırımcının parası bankalara transfer edildi. Bu arada soruşturmaya ilişkin SPK'nın incelemesi tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın da olduğu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Habertürk.com'la devam edelim. Adalet Bakanlığı Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Özel'in iddiası için siyasi polemik çabası denildi. Bununla birlikte Yeni Parti'nin fon soruşturmasına ilişkin adını geçirdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan da açıklama var. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesapları olmadığını, isim karışıklığı olduğunu kaydetti. Hürriyet.com.tr'ye bakalım. Yeni Parti lideri Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Yaşananlardan son derece üzüntü ve utanç duyduğunu ifade etti. Tugay için adayın yanlış olduğunu bilsem selam bile vermezdim dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısının öne çıkan başlığı Suudi Arabistan'a gönderilecek Türk askeri gücüydü. Açıklamada meclisteki onay sürecine işaret edildi. Türkiye tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek denildi. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. 2 öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Sabah.com.tr'ye geçelim. Artvin Hopa'da tır parkında heyelan meydana geldi. Tonlarca kaya parçası ve toprak kütlesi bir anda alana düştü. Tır şoförü Kasım Topaloğlu arkadaşlarına yardım etmek istediği sırada taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede yeni heyelanlar.

0: 2010'lar da meydana geldi. İspanya'da 70 yılı aşkın süre kiracı olarak yaşadığı evinden tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal'ın evinin önüne çiçekler ve mumlar bırakıldı. Protestocular gözyaşları içinde eylemlerini artırdı diyor CNNTürk.com'da. Gündem. Net gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'ta sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. Yarın İstanbul az bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 27, Bursa puslu 25, Antalya az bulutlu 28 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Evet, 8 Ekim Perşembe akşamındayız. Saatler 19'u gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda kralcılarımızla buluştuk. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Yoğun, koşturmacalı, telaşlı bir iş gününü daha bitirmiş bulunmaktayız. Gece çalışacak olanlar işbaşı yaptılar. Sabahtan bu yana çalışanlar mesaileri tamamladılar. Herkes evinin yolunu tutmuş durumda. Aynı mevkide karşılaştık. Sabırlı yolculuklar olsun yollarda olan kralcılarımız, özellikle şehir içi trafiğinde olan dinleyicilerimize. Gerilimsiz ve stressiz yolculuklar hepinize. Ben tabii eve gidene kadar size en kral şarkılarla eşlik edeceğim bu akşamda. Hazırsanız buyurun başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar hoş geldiniz.
1: 3

0: Kayıt Akü risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyir etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ben mühendis arkeoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.

0: fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde

İşte yılların eskitemediği şarkılardan bir tanesi de bu şarkı. Bir ateşe attın beni. Kamuran ablamızın sesinden çok çaldık yıllarca. Çok dinledik, çok söyledik. Zara yorumunu paylaştım bu sefer sizlerle ama Kamuran Akkor'dan da bir şarkı çalacağım önümüzdeki saatte. Sahibinin sesini de duyalım, değil mi? O kadar bahsetmişken. Radyolarını yeni açan kralcılarımızı bir kez daha selamlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarda buluştuk bu akşamda. Perşembe akşamındayız. Dinleyicilerimiz yollarda, evine varan var, hala trafikte olan kralcılarımız var. Onlara güzel şarkılar çalalım seyir halindeyken.

Evet sevgili kralcılar, başlayalım mı yavaş yavaş sohbetimize, muhabbetimize? Açılışımızı yaptık, çok kral şarkılar çaldık. Saat 21'e kadar da aynı güzellikte şarkıları, sesleri misafir etmeye devam edeceğiz. Arada da böyle sohbet, muhabbet ediyoruz dinleyicilerimizle. Eğer bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz, biliyorsunuz ama ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz için bir kez daha tekrarlayalım, hatırlatalım daha doğrusu. WhatsApp hattımızdan, Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. 532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdır. Instagram'da arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamız. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
4: BBVA. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
5: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Evet, bu akşamın ilk selamını Vedat'a göndereceğiz. Vedat bizi İstanbul'da dinleyen bir kralcımız. Tam böyle yayını açtığım sıralarda, özellikle şehir içi trafiğinde olan kralcılarımıza selam olsun, sabırlı yolculuklar dediğim sırada bir de fotoğraf çekip göndermiş. Vaziyet bu diye. Herhalde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyor. Tam tersi de olabilir elbette. Yolun büyük bir kısmını atlatmış trafik saatinde. Ben öyle yapardım. Şimdi Maslak'ta çalışıyoruz. Evim Bostancı'da. Her gün yaka değiştirerek işe gidip gelenlerden dim İstanbul'da yaşarken. Ne zaman böyle köprüyü görsem ikinci köprüyü kullanırdım. Memleketime gelmiş gibi hissederdim kendimi. İşten çıkışta bilhassa. Yani Anadolu yakasına geçince böyle bir derin nefes alırdım. Tamam geldik. Halbuki daha ne kadar çok yolum var. Bu hesaplamalarla yaşıyor İstanbul'daki kralcılarımız. Ankara, İzmir, büyük şehirlerde trafik çok.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında 8 Ekim Perşembe akşamındayız. Yayınımızın ikinci saatini açıyoruz sevgili kralcılar. Çok şükür bugünü de sağ salim atlattık. Yoğun, yorucu, koşturmacalı geçen bir gündü. Gerçi yani sağ salim derken bizleri kastediyorum. Esasında sabahın en erken saatinde gözümüzü açar açmaz bir felaket haberiyle karşılaştık bugün. İstanbul'da Maltepe'de yaşanan olayı biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Enkaz altında insanlar kaldı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları canla başla sürüyor. İnşallah sağ salim kurtulurlar. Bir deprem yaşadılar, düşünebiliyor musunuz sevgili kralcılar? Sabah 6, çatır çutur sesler duyuyorsunuz ve kaçma şansınız yok. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Kurtulan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve aklım fikrim onlarda, iyi bir haber bekliyoruz hep birlikte. Yani şu anda enkaz altında kurtulmayı bekleyen vatandaşlarımızın da sağ salim haberlerini alalım inşallah. Allah bir daha yaşatmasın böyle bir şeyi hiç kimseye.

0: Atatürk risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var.

0: tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

İkbal ablacığım, programın başında yemek hazırlıyorum diye mesaj atmışsın. Ben anca okuyorum mesajını, okuyabiliyorum daha doğrusu. Çoktan yemekler yenmiştir, çay faslını bile geçmişsindir. Nasılsın, iyi misin diye hal hatır sormuş yine her zaman olduğu gibi. Çok şükür iyiyim, sağlığım sıhhatim yerinde. İnşallah sen de iyisindir İkbal abla. Seninle beraber Antalya'mızı bir selamlayalım, çok dinleyicimiz var orada. Oradan geçelim İzmir'e. Geçtiğimiz pazartesi günü müydü yoksa hafta sonu muydu? Ben çok hatırlamıyorum Süleyman ama sen iyi bilirsin. Pazartesiydi galiba, evet. Çarşamba günü dün İzmir'de Bornova'da Mahzun Kırmızıgül konseri vardı. Süleyman o konsere gitmeye hak kazanan dinleyicilerimizden bir tanesi oldu. Şimdi teşekkür mesajı atmış. Abla dün çok eğlendik, çok teşekkür ederim diye. Benim programımda kazanmıştı davetiyeyi. Yani Kral FM'in davetlisi olarak gitmişti. Süleyman çok sevindim eğlenmene. Konser havası başka bir şeydir çünkü. Bunu hep konuşuyoruz burada. Yani radyodan dinlemekle bir sanatçıyı böyle can cana göz göze dinlemek başka bir histir. Çok iyi olmuş senin adına, çok sevindim. Eşine de çok çok selamlar ediyorum. Sıradaki şarkımı sizin için çalayım. Ve son olarak sahnemizi Orhan Baba'ya bırakmadan önce Denizli'ye gidelim. Metehan dinliyor orada da. Akşam mesaisindeyim abla, seni dinliyorum bir yandan demiş. Canımdan çok sevdiğim Aybüke'ye sıradaki şarkıyı çalar mısın demiş. Aybüke, duyuyor musun? Bak çok güzel bir şey söylemiş Metehan. Senin için çalıyor bu şarkı, biliyor musun? İnşallah duyuyorsundur.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz.

112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

90'lı yılları selamlamadan program kapatmam genelde ve veda şarkılarım olur. O dönemin en sevilen şarkılarından bir buket sunarak müsaadenizi isterim. Bu akşam da öyle olacak sevgili kralcılar. Ne kadar çok zaman geçmiş şu şarkıların üzerinden. 32 yaşında şu şarkı. Vallahi üşenmedim saydım. Hatırasıdır isimli kaseti Sibel Can'ın. İşte içinde akşam güneşinin olduğu, bul beninin olduğu, eskide her şey gibi çok çok özel şarkıların olduğu bir kasetidir. Bunu özellikle söylüyorum. Ben kaset demeyi seviyorum. Yani yıl olmuş 2026. Dijitalden artık her şey halledilebiliyor. Dinlenebiliyor ama ben kaset demeyi yeğliyorum. Çünkü o dönemlerin ruhunu madem çalıyoruz yansıtalım konuşmalarımızda da. Değil mi sevgili kralcılar? O taraflardan bu tarafa da pek geldiğimiz yok zaten. Özellikle programın ikinci saatinde unutulmayan şarkılar çalarız. Bugün de öyle gerçekleştirelim vedamızı. Her birinize tek tek yürekten teşekkür ederim. Canı gönülden dinlediğinizi hissediyoruz buralarda. Her ne kadar aramızda kilometreler de olsa, çok uzun mesafeler de olsa, hep söylüyorum, yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. O mesafe bir şarkı süresine iner Kral FM'de. 3 dakikaya, 5 dakikaya, maksimum 6-7 dakikaya. İnşallah benim kadar keyif almışsınızdır çalan şarkılardan. Yarın kaldığımız yerden sağlık sıhhat olursa devam edelim. Akşam iş çıkışı 7'de. Hepinizi beklerim. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Polatlı Ankara yolunun 44 ve 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sunar.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Pilini mi açalım? Sesi kısalım, daha iyi bence. Evet sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler 23'e kadar Kastrol Vektor'un katkılarıyla benimle birlikte devam edecek. Tabii bugün Maltepe'de üzücü bir olay yaşandı sevgili kralcılar. Binanın çökmesi sonucu aramızdan ayrılan vatandaşlarımız var. Öncelikle onlara bir Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılarımız da var. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, acil şifalar dileklerimizi iletelim. Bugün bir istatistik gördüm televizyonlarda, 40 bin binaya test yapılmış. Bu 40 bin yapılan testin 18 binindeki binalar sıkıntılı bir durumda çıkmış. Yani neredeyse %50'si. Yani bu da demek oluyor ki şimdi devletimizde bir kampanya başlattı, yarısı bizden kampanyası. Herkes binasında bir mutabakata vararak en kısa zamanda bu dönüşümü hızlandırmaları gerekiyor. Yani yoksa daha bir deprem olmadan, herhangi bir deprem yaşanmadan, hiçbir şey yokken ortada yaşanılan durum gerçekten çok üzücü. Bir de deprem olduğunda neler yaşanabileceğini, nelerle karşılaşabileceğimizi varın sizler düşünün. O yüzden herkes işte benim evim kiradaydı, ben buradan gelirim var falan, işte metrekaresi düştü, hiçbir şeye bakmasınlar lütfen. Sağlıklı, sıhhatli oturmak her şeyden önemli. En önemli konu bu şu anda. 90'dan 85'e düşsün, 70'e düşsün hiç önemli değil ama binanız sağlam olsun. O yüzden bu dönüşüm konusuna çok fazla dikkat etmek gerekiyor ve mutabakat sağlanarak apartmanda bunun çok hızlı bir şekilde ivedilikle yapılması gerekiyor. Deprem İstanbul'un kesinlikle karşılaşacağı bir durum. Onu unutmamak lazım.
7: Bu dünya...

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectol'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Coşkun Sabah Neşe Karaböcek'te bir program yapıyor ve bu program sorusunun sırasında bir ara oluyor. Neşe Karaböcek'te hadi diyor, Coşkun diyor bir çık, birkaç şarkı söylüyor. Coşkun Sabah o dönemde daha yorumcu kimliği ortaya çıkmamış, besteleri var. İşte hani Baharı Bekleyen Kumrular gibi, Bir Tanrı'yı Bir de Beni Sakın Unutma gibi, Dilerim Tanrı'dan Gülmesin Yüzün, Benden Başkasını Seversen Eğer, En Güzel Yerinde Bitti Aşkımız, Bir Günün Sayfası Daha Kapandı falan falan. Var yani, Coşkun Sabah ismi var ama henüz yorumcu kimliği ortaya çıkmamış. O arada Coşkun Sabah da Udu ile birlikte sahnedeki yerini alıyor. Herhalde Anılarla falan mı başlıyor, neyle başlıyor ama... Öyle bir başlıyor ki Coşkun Sabah ismi altın harflerle yazılmış oluyor. Büyük bir usta, büyük bir efsane şarkılarıyla. Zaten yani burada şarkılarını uzun bir süre konuşabiliriz ama sadece anılar bile desek herhalde başka bir söz söylemeye gerek kalmaz diye düşünüyorum.

0: Ali Tekin Türe öyle bir usta ki, öyle bir deha ki, ne zaman nerede karşınıza çıkacağı hiç belli olmuyor. Yani bir Bergen şarkısında onu görebiliyorsunuz. Bir daha sevmek yok, bekletilmek yok gibi. Bir Bülent Ersoy şarkısında görüyorsunuz. Mesela çok ilginçtir. Cengiz Kurdoğlu Git Git Yoluna Ali Tekin Türe şarkısıdır sevgili kralcılar. Ama yani besteyi biraz hareketli yapmışlar, ama şarkı sözlere baktığınızda utanır da geri dönemezsin sanmıştım, hayret ne yüzle çıktın karşıma falan, baya damar bir şarkıdır. Böyle bir usta, böyle bir derya, böyle bir deniz Ali Tekin Türe. Ne zaman nerede karşınıza çıkacağı, hangi sanatçının hangi işe sen affetsen ben affetmem. O da babanın şarkısı, kralın şarkısı. Kastrol Vektor'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem, Selam Şahin'le devam ediyor.
1: Kral Nöbetçi Erdem.

0: Sevgili Baha'yla konuştuğum zaman şöyle bir şey ilettim kendisine. Dedim ki sevgili Baha, senin repertuar için çok çalışmana, çok uğraşmana gerek yok. Git dedim Atilla Kaya dönemine, Ercan Turgutlara git, Vahdet Vurallara git, Kurtuluşlara git. Dedim yani orada öyle şarkılar var ki 80'lerde, yani senin tarzına da uygun. Ben tabii bu şarkıyı çalınca hemen Atilla Kaya geldi aklıma. Atilla Kaya ile de Baha'nın tarzları birbirini andırıyor, benziyor tabii ki. Yani orada beni yolcu etti, gideyim artık, evlendin işte, beterden de beter oldum. Bunlar tam Baha'ya göre, onun o kadife gibi sesine çok güzel uyacak şarkılar diye düşünüyorum. Kastrol Vektor'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor.
1: Nöbetçi Erdem.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar Sandık istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım, mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

Gastrol Vektör'ün katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem sona erdi. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Rabbim sağlık saat verirse, nasip de kısmette varsa cuma akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yol uzun, yük ağır. Kastrol Vekton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vekton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

0: Neyim kaldı?
1: İşte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçiler, değil mi uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

bana her şey seni hatırlatıyor. Ne güzel bir şarkıdır. Rahmetli anıyoruz Muazzez Abacı'yı, unutulmaz yorumu. Ufak reklamımız sonrası geldi arkadaşlar.

Allah'ın yarattığı bir kulum işte. Bu da çok anlamlı, çok özel bir şarkı. Bir haykırıştır arabesk. Dünyada en çok dinlenen tarzdır arabesk. Arabeskçilerin buluştuğu noktada Kral FM'di.

Sincan'dan Filiz, eşine ve görümcesi Şükran'a armağan ettiğini belirtmiş şarkılarımızı. Buca'dan Güner, kolay gelsin demiş, eyvallah. Ankara'dan Abdülkerim, gecen hayırlara vesile olsun demiş inşallah. Üçlük hazırlamış.

Benim sevdiğim kadın Necla Karayel diyor. Antep'ten çıktım yola, kulaklığımı taktım, seni dinliyorum, seni bekledim ve seni dinliyorum demiş. Yolun açık olsun.

Dert gören benim, bilsen ne bahtiyarı. Nasıl güzel bir gazel. Mustafa sevenler ve eşi Sibel armağan ettiğini belirtmiş. Semra dinlemede olduğunu belirtmiş. Urfa'dan Abdurrahman. Tüm şarkılar oğlum Demirkol'a diyor. Erzurum'dan Süleyman ve Yücel isimli iki arkadaş. İki şarkı belirlemişler.

Kayseri'den selamlar. Salça kaynatıyoruz eşim Nursel'e, kayınvalidem Serbin, kaynım Mehmetiyet'e ve tüm kralcılara denmiş. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim, eyvallah. Kolay gelsin diyelim. Ayşe canım eşim Ramazan, Talay ve arkadaşı Hikmet'e. Zülkani ve Yusuf Kaptan selamlarını göndermişler, eyvallah. Muhammed Karabostan Bolu Mengen'den göndermiş mesajını. Havuzlu kahvedeki dostlara denmiş. Hatay Bey hoş geldin demiş. Samsun'dan Yavuz Kurt. Samsun Şehir Hastanesi vardiyadayız diyor. Kolay gelsin. Arkadaşları Yeliz ablası, Elif kardeşi ve Aynur ablasına, Öznur ablaya, Oğuz kardeşine.

Bursa'dan Erkan'ın doğum günüymüş, kutlu olsun diyelim ve bugün doğum günü olan herkesin kutlu olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyelim, her şey gönlünüzce olsun inşallah. Emel çayıyla keyif yaptığını belirtmiş, beni dinlediğini belirtmiş. Eyvallah. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Metin, Hüseyin Bayar'a, Hakan Biçer ve Hüseyin Bayar'a, tüm kralcılara denmiş. Kral dinlemedeyiz. Manavgat'tan Engin. Beraber nöbette olan ağır abilerim Murat, Yavuz, Hüseyin, Nebi ve tüm özel güvenlik meslektaşlarıma diyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bu gençlik benim. Bana bunlarla gelin. Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet İstanbul.

0: harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Monster'da kazandıran Ekim fırsatları başladı. Tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla 20 bin liraya varan ekstra indirimi ve 10 bin liraya varan para puan indirimini kaçırma. Üstelik tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda öğrencilere özel kod ile fırsatlar sizi bekliyor.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Vay! Bu pasta aşmış.
4: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
5: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
6: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
7: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
8: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Yol uzun, yük ağır. Kastrol Vekton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vekton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
12: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.

Operatör Yener, arkadaşları Hasan Ali Şahinkaya, Ahmet Dalgıç'a, Şükrü Güleze, Galip Dalgıç'a. Bir de Furkan Hocaoğlu'na denmiş. Ordunye'den Sezer kardeşime denmiş. Samsun Atakum'dan Mustafa 55'te 0055 Güneş taksi yolcularına denmiş. Erhan Duran Bursa Yenişehir'den. Abisi Ayhan'a, pardon abim Sadık Şak Ayhan dayıma diyor. Konya'dan Sevgi kadın sanayici kardeşlere denmiş. Erzurum'da annemle dinliyoruz demiş Erdem. Eyvallah. Almanya'dan Hakan, bir tanem Gülay'ıma. Stuttgart'tan Bayram. Yerimizi aldık selamlar denmiş. Adapazarı'ndan İlknur dinlemedeyim diyor.

Öncelikle Ankara Batıkent'ten Zeki Ergül. Zeki Ergül'ü aradım. Telefonu çaldı, açtı ama konuşmadı mı, sesim mi gitmedi, sesim mi gelmedi bilemiyorum. Diyalog kuramadık Zekeciğim. Yoksa ilk olarak üçlük hakkı senindi. Diyalog kuramayınca bugünlük

0: kaybetmiş oldun, hakkını haberin olsun. Sonrasında ikinci onayladığım üçlük Bursa'dan Uğur'a ait. Uğur da hatta bekliyor. Uğur iyi akşamlar.
1: Merhaba Murat abi, iyi akşamlar. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, aleykümselam. Eyvah eyvah diyorsun, hiç beklemiyordun galiba arayacağımı.
1: Beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Dedim gene tutmaz dedim. Üçümüz kapıyı olmaz dedim ama... Evet. Nasip banaymış bu akşam.
0: Ömer Danış şarkılar, aynen. İkinci sıradaydın. Eğer Zeki açsaydı veya görüşebilseydik, Zeki'nin de üçlük ama.
1: Evet, sana, evet. Nasip benimmiş abi.
0: Sana kısmet, evet. Evet, çalışıyor musun, görevde misin? Misin?
1: Çalışıyoruz abi, nasip. İşte gece vardiyasındayız sabaha kadar.
0: Maşallah, maşallah. Ne iş yapıyorsun?
1: Tekstil abi, dokuma.
0: Tekstil. Allah kolaylık versin.
1: Allah razı olsun, cümlemiz Allah kolaylık versin.
0: Kaç kişi? Eyvallah. Kaç kişi var etrafında?
1: Abi şu an vardiyada 6 kişiyiz. Sabaha kadar işte herkesin kulağında kulaklık, elinde telefon. Yol efendim, devam.
0: Herkese kolay gelsin diyelim o zaman. Üçlüğün başladı. Dünkü üçlüğü beğenmişsin demişsin. Bir üçlük de ben hazırlayayım herhalde.
1: Evet evet, dünkü arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onun üçlükleri de çok güzeldi. Yani aklımdan geçen şarkılarda açıkçası.
0: Ha, ne güzel bak. Ne güzel yani, sizin şarkılarınız başkalarının şarkıları da oluyor bir yerde.
1: Evet abi, eyvallah. Evet evet.
0: Şimdi sıra eyvallah sende. Bakalım senin şarkıların kimlerin şarkıları olacak?
1: Abi bu akşamki hazırlamış olduğum üçlük bütün kral dinleyenlere, sana, aileme, yani bütün dinleyenlere gelsin diyorum. Şimdi üçlük zamanı diyorum.
2: Atadan müzik ziyafeti.

üçlüyü tamamladık bu harika şarkıyla. Müslüm Baba yorumuyla devam edelim. Ankara'dan İlhan. Ankara'dan radyodan arkadaşım Hakan'la dinliyoruz demiş. Üçlük hazırlanmış. Eyvallah. Damla mesajı atmış Mustafa Kemal Paşa'dan. Kime demiş? Sırada şarkı yaşarım denmiş. Zafer göndermiş, eyvallah. Gaziantep'ten Levent. 3514 servisteki Yusuf Çavuş ve arkadaşlara. Adana'dan Sungur Emre. Sıradaki şarkı denmiş. Bremen'den Ata Şahin. Hayırlı yayınlar demiş, eyvallah. Dadaşlar diyarından selamlar demiş Sinan Çayevi için. Kayseri'den Kader. Eyvallah Ferdi Baba'yla beni çok sevdiğini belirtmiş. Konya Karatay'dan ben Akile Avşar. Kendime demiş sıradaki şarkılar. Akile Avşar. İsveç'ten Ahmet Resul Savaş ve Barış'tan tüm Kral FM'e selamlar denmiş. Eyvallah. Kader Muğla'dan Seydi Kemer Cezan'daki oğlun babası Faruk Aydın'a. Amasya Kapaklı Köyü Muhtarı Berdi ve Azalar Ömer Ahmet.

Müslüm Baba'dan. Edirne'li Ayhan, şu an yoldayım, otobüs kaptanıyım demiş. Dedim Edirne seferini yapıyorum. Yolcularıma ve muavinim Serdar'a denmiş. Aylı yolculuklar. Çorlu'dan Gül, üçlük demiş. Yarın inşallah, çünkü bugünkü hakkımızı kullandık.

Kadriye köyünden Resul demiş, yalnızca kendisine ve yalnızlara armağan etmiş Almanya'dan Nezahat. Bu saatte boya badana yapan eşim Levent Öksüm'e. Tekirdağ Çorlu'dan Samsunlu Şükrü Koç. Eyvallah Samsun sporlulara. Bursa Karacabey'den Cem Saldız, Serkan Haliçler Sabri Tosun'a. Ankara'dan Bünyamin üçlük hazırlamış. Eyvallah.

Gebze'den Soner Oda Üçlük hazırlamış. Eyvallah. Kayseri'den Toprak Seyhan, çok sevdiği babası Taner Seyhan'a. Allah Allah.

yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vektor'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.
2: Atadan Müzik Ziyafeti.

güzel söylemiş Azeri kızı Güner. Gaziantep'ten Yusuf 27S3684 servis şoförü Hasan Kaplan'a. Yalova'dan Veli, Ferdi Baba'dan diyor. Bursa'dan Eylül, Balat Cezaevindeki sevdiği Musa Yengilele. Balıkesir'den Özlem, krala selam dinlemedeyiz demiş. Az önce ulaşamadığımız Zeki mesajı atmış, diyor ki benim telefon cozladı diyor ama dinliyorum, kısmetten öte köyü yok. İnşallah görüşürüz yine demiş, inşallah. Üçlüğün güzeldi, kısmetliymiş diyelim aynen. Hatay'dan gece vardiyasında olan eşime, onu çok seviyorum demiş sevenimiz. 4-12 vardiya ekibine Çavuşoğlu Orhan Baba'dan denmiş. Ela Ferdi Özbeğen'den demiş. Bugün ders yok mu Ela? İzmir Menemen Göktepe Mahallesi'nde şu an eşimle beraber dinliyoruz demiş bir sevenimiz. Osmancık'tan Eyüp, oğlu Emre'ye, tır şoförlerine. Elif Karacabey Bursa'dan, Nide Aksaray Ortaköy'de köksalıma diyor.

Gay ve Açık Cezaevinde Yatan Eş sevdiği Sedat Çakır'a. Taşova'dan Gülten. Ferdi Baba'dan İçim Yanar Veya Ben de Özledim. İzmit'ten Aydın Okan. Tüm gece çalışanlara. Antalya'dan Ayşe. Gece midir insanı hüzünlendiren, insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen demiş. Sakarya'dan İbrahim Altıntaş, kardeşi Samet Songur.

0: Arabesk müziğimizin iki harika örneğiydi. Ferdi Baba ve Emrah'ın bugün unutulmaz yorumları. Bu harika şarkıları. Bana böyle şarkılarla gelin kardeşim. Böyle şarkılar yapın yapabiliyorsanız.
1: Seninle ilk defa.
0: Şarkı bunlar. İnsanı alıyor götürüyor vallahi. Çekmeköy'den Nazmi Aslan eşine ve oğulları Fatih Sinan'a. Gaziantep'ten Emrah Taş. Serviste dinlemedeyiz. Fethullah Kesen'e. Avusturya'dan Özcan Gece var.

selamlar denmiş. Muğla Deniz Ovası'ndan İsmail Tolga, İbrahim Tatlıses'ten. Tüm kralcılara. Tokat'tan Ali Adı Güzel, Ahmet Kaya'dan. İzmir'den Rıza Bergen'den. Bursa'dan selamlar, İstanbul'dan misafirimiz Melo'ya demiş bir sevenimiz. Kocaeli'nden Muharrem. Çalışırken dinliyoruz liman çalışanlarına. Kolay gelsin diyelim. Üçlük hazırlamış Mehmet Akif Antalya'dan. Eyvallah. Antalya'dan selamlar, kral dinliyoruz demiş Mahmut. Antalya'dan Elif, Biricik oğluna. Almanya'dan Erhan Gece Vardiyesi'ndeyim diyor. Canından çok sevdiğim can yoldaşım Sivas güzeli Tekmilime. Ömür, çok özlediğim eşim Faruk Manavoğlu'na. Sivas'tan Sabri Kırıkkale'de üniversitede okuyan kızına. Konya'dan Alaaddin tüm Tosyalılara armağan etmiş. Balıkesir Plevne Mahallesi'nden Mehmet. Otobüs şoförlerine, kralcılara. Bursa'dan Ramazan serviste Şaban abi, Emir abi, İzmir'e gidiyoruz tüm kralcılara. Sakarya'dan Kamil. İşten çıktık, 4.12 servisteyiz. Şoför Vedat abiye. Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin'e. 32 yıldır yılların eskitemediği kaptanına. Antalya Manavgat'tan Çınar, Emrah'tan demiş. Giresun Bulancak'tan Erol Kaya. Feyzan Nur, Elif Naz ve eşi Selma'ya.

Balıkesir Dursun Bey'den Mustafa Kandemir Hüseyin kardeşi Dursun Bey halkı ve Beşiktaşlılara demiş. Orhan Gazi Muhtar'ın yerinden. Adnan Şen sesten bir şarkı. Sakarya'dan Kamil. Şoför Vedat abiye. Panik Fatih, Ana Murat, Furkan, Tunca, Eczacı, Emrah diye gelen mesaj. Şoför Abdurrahman dayıya denmiş. Ahmet abi ve Metin abiye denmiş. Son değerlendirmelerim bunlar. Bir sonraki şarkım veda şarkım. Hollanda'dan Şefika, Hüseyin Turan'dan. Ahmet Mercimek 412 vardiyasına çıktık diyor. Kaptanımız İbrahim abime. İzmir'den Nevzat. Bergen'den. Beni yarı yolda bırakan eski sevgilime diyor. Almanya'dan Nazmi Akça. Gece vardiyasına çalışan arkadaşlarına. Almanya'dan Mehmet Yıldırım gece vardiyasında kraldayız diyor. Bursa'dan servis şoförü Naci. Sayende o güzel şarkılarla servis bitti diyor. Ali Rıza Antalya'dan. Çerkezköy'den Fatma.

0: O zalimlere Bergen'imiz ne desin? Onu da yak tanrım, ateşlerde yak desin. Veda şarkımızda ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadir Han'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır diyen, duaları kabul eden, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

Sizleri dinliyoruz demiş. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Bursa'dan taksici Halil, eşimin de doğum günü. Onu da hatırlatıp sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sevgili kralcımızın eşinin, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Evet, 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı her gece olduğu gibi bu gecede Castrol Vecton sponsorluğunda 03'e kadar siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Hayırlı cumalar Kadirhan, ben Bursa'dan Fatma. Çok sevdiğim ablam Aysel'le seni dinliyoruz demiş. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: sevince.
1: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
2: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
3: Kadirhan.

0: Sevgili Muharrem'den gelen bir mesajımız var. Şu anda 0008 vardiyasında çalışmaktayız. Arkadaşlarım Emrah ve Hüseyin Ayar'a, tüm arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcılarımıza, gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımıza. Selam olsun, iyi geceler Kadirhan. Ben Ankara'dan İbrahim. Hoş geldin. Sesini duymak ne güzel. Emrah'tan bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Yine Adem'den gelen bir mesajımız var. O da gece mesaisinde. Şu anda seni dinliyoruz Kadirhan. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Konya'dan ulaştırmış mesajı. Kadirhan abi selamlar. Gebze'den Serhan. Seni dinliyoruz. Gönlünden geçen güzel bir şarkıyı bize de armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Yine Tekirdağ Çorlu'dan gelen bir mesajımız var. İsmim Murat. Şu anda kızım Almina için sıradaki şarkıyı istiyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime aracılığınla selam olsun Kadirhan diyor. İletmiş olalım sevgili kralcımıza, bizden de selam olsun. Evet Kadirhan abi, yine baş iskeleden Raşit ben, sizi de dinlemeye devam ediyorum diyor. Seni dinliyoruz, bir taraftan da çalışıyoruz diye gelen bir mesajımız var. Operatör, sevgili kralcımız isim belirtmemiş, hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Ömer'den gelen bir mesaj. Bir kez daha ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi ve bulunduğunuz şehri, ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. İyi geceler Kadirhan, Sahra ben. Konya'da çay eşiğine seni dinliyoruz. Diğer taraftan da Kırşehir'de canım eşim seni dinliyor. Ona sevgilerimi gönderiyorum. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun. Birazdan Ahmet Kaya'dan da güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Hayırlı cumalar Kadirhan. Ankara Sincan'dan Mustafa ben. Tüm gece çalışanlarına gelsin diyor.
1: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye.

Antalya'dan, Manavgat'tan, Çınar'dan gelen bir mesajımız var. Kadir Han, iyi geceler. Metin ben. Sıradaki şarkıyı Bursa Mustafa Kemal Paşa 112 Acil Sağlık Hizmetleri 2 Noğlu İstasyonu'nda şu anda çalışan sevdiğimi armağan ediyorum diyor. Mardin Midyat'tan, Sedat'tan gelen bir mesajımız var. Eşim Nurşen, çocukları Mahmet, Semih ve Zeynep'e gelsin diyor. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan sesli mesajlarınızı da bizlere iletebilirsiniz. Rize'den Selçuk, sevgili Kadir Han, ailecek yerimizi aldık, kahvemizi içiyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sıradaki şarkı kızım Cansu'ya armağan ediyorum. Tabii ki Kumral ailesine demiş. Sevgili kardeşimize de selam gönderelim. Selçuk ve ailesine de armağan edeceğiz sıradaki şarkıyı. Öncesine devam edelim. Kadir Han diyor, Tosya'dan Alaaddin, fabrikada çalışıyorum. Seninle, kralla zaman çabuk geçiyor. Sinan Özen'den bir şarkı istiyor, söz verelim. Aysel'den, Mudanya'dan gelen bir mesajımız var. Bursa'da şu anda seni dinleyen kardeşim Fatma için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Yine mesajlarımızdan Kadir Han merhaba demiş. Orhan, Kırşehir'den Ankara'ya gidiyorum diyor. Hem ona hem yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kaptanlarımıza selam olsun. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadir Han abi, Ordu Çatalpınar'dan seni dinlemekteyim diyor. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı demiş Fatih Tikence. Yine mesajlarımızdan seni dinliyorum diye gelen bir başka mesajımız da İbrahim Alıntaş'tan. Kadir Han abi, bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İyi geceler, hayırlı cumalar. Sivas'tan Sabri ben. Kırıkkale'de üniversitede okuyan kızım için gelsin. Onu çok seviyorum ve çok özledim diye de not düşmüş. İnşallah babasının bu mesajına da kulak veriyordur. Edirne'li Ayhan, şu anda yoldayım, otobüs kaptanıyım diyor. Didim Edirne seferini yapıyorum. Tüm yolcularıma gelsin. Aynı zamanda muavinim Serdar'a gelsin diyor.

Kadirhan iyi geceler. Kapattıktan Fatma ben seni gece vardiyasında Kübra ile dinlemekteyiz. Bize de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem sevgili Kübra'ya hem Fatma'ya, aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kahramanmaraş'tan iyi geceler. Gök Timur ailesi olarak sizi gece vardiyası boyunca severek dinliyoruz demiş. Tüm gece çalışanlarına ve şu anda seni dinleyen herkese gelsin diyor Murat Köşk. Selamlar Kadirhan, kolay gelsin. Almanya'dan Hülya, tüm kralcılara ve tabii ki bana bir şarkı armağan edersen beni mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımızla. Afyon'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan, Ahmet ben, bütün kralcılara selam olsun. Şu anda bir otelde resepsiyon görevlisiyim demiş. Gece çalan şarkılar insana başka türlü anılar yaşatıyor, alıp başka yerlere götürüyor, çok duygulandırıyor, bana sürekli sizi dinletiyor demiş. Eksik olmasın, selam olsun sevgili Ahmet'e. Bu arada kolaylıklar da dileyelim. Didim'den Nazmiye'den gelen bir mesaj. Hayırlı cumalar Kadirhan diyor, seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum.

0: olsun demiş. Sinan Özen'den bir şarkı istemiş bu arada. Az evvelki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Evet, mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Devam edelim mesajlarımıza. Kadiran abi hayırlı cumalar. Rabbim gönlünü huzur, hanene bereket versin diyor. Amin hepimizin inşallah. Sevgili Murat kardeşimden, Makedonya'dan Gostivar'dan gelen bir mesaj. Selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada Castrol Vectron sponsorluğunda biliyorsunuz salı geceleri ve cuma geceleri uzun yol kaptanlarımızın hikayelerini kralcılarımızla paylaşıyoruz. Özellikle uzun yol kaptanlarımız hikayelerini bizlerle paylaşırlarsa bizler de salı ve cuma gecesi Castrol Vectron sponsorluğunda göndermiş olduğu anıları, hikayeleri kralcılarımızla paylaşırız. Bu arada WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift sıfırdan sesli mesajlarını bizlere ulaştırabilirler dedikten sonra şöyle bir mesajı daha değerlendirelim. Kadiran abim hayırlı geceler. Samsun Atakum'dan Özkan ben. Başta ailem, eşim, oğlum Ayaz olmak üzere hepsini aracılığına selamlarımı gönderiyorum diyor. Sevgili Kadirhan demiş, öncelikle senin nezdinde tüm Kral FM çalışanlarına selamlar ve saygılarımı sunuyorum. Lütfü Sarıkaya ben, tır şoförlüğü yapıyorum. 3 yıldır da tırdan inmiyorum demiş. Tabii ki her zaman yanında Kral FM var. Senden Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum tüm Kral FM dinleyicilerine. Ve sizlere gelsin diyor. Kaptanımıza selamlarımızı iletelim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz hem ona hem yolda olan tüm kaptanlarımıza. Bir sesli mesajımız da var. Hemen sesli mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş. Evet, sesli mesaj.
1: Kadir Hanım, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Yayınlarında başarılar diliyorum. Kocaeli'den, İzmit'ten selamlarımı iletiyorum. Gökmen Taşdelen. Bundan sonraki şarkı bütün sevenlerimize, bütün dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle.

0: Evet, unutulmayan şarkılarımıza, beraberliğimize devam edeceğiz. Kadirhan merhaba demiş İzmir'den. Rıza Bergen'den bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sözümüz olsun. Kolay gelsin demiş. Selamlar Şefika, şu anda seni dinliyorum diyor Hollanda'dan. Bizden de onlara selam olsun. İyi geceler Kadirhan. Bursa'dan Mehmet Aydın, şu anda Bursa'dan Tekirdağ'a yolculuk yapmaktayım diyor. Sıradaki şarkıyı tüm çalışan arkadaşlara armağan edersen mutlu olurum demiş. Kaptanımıza selam olsun. Yol açık olsun. İstanbul'dan misafirinizle şu anda seni dinliyoruz. Bursa'dan selamlarımızı iletiyoruz demiş Mehmet Süre. Bizden de onlara selam olsun. Kadirhan iyi yayınlar. Sakarya'dan İbrahim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Evet, az evvelki şarkımız sevgili İbrahim'e de armağanımız olsun. Silivri'den, İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Recep Şimşek için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda arabasının tamiriyle uğraşıyor diyor Mevlüt Şimşek. Kolaylıklar diliyoruz. Selamlar Kadirhan, Almanya Aken'den. Mehmet Ali, İbrahim Tatlıses demiş. Sözümüz olsun. Tüm Gaziantep'leri armağan ediyor. İyi geceler, iyi yayınlar. Kral ailesine selamlar Kadirhan. Isparta'dan İsmail, canımdan çok sevdiğim. Ayşem için de İbrahim Erkal'dan bir şarkı demiş ama geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Evet, Ali'den gelen bir mesajımız var. Gurbette çalışanlara armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Yine Çerkezköy'den, bir fabrikada çalıştığını belirtmiş. Özellikle ablam Fatma'ya armağan edersen mutlu olurum diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcı. Almanya'dan, Hamburg'dan Murtaza, Kadirhan her gece süpersin, iyi ki varsın, krala selam, damara devam diyor. İyi ki sizler de varsınız, bizden de selam olsun sevgili kralcımıza. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abi iyi geceler, ben İstanbul Eyüp Alibeyköy'den sizleri dinlemekteyim. Gökhan Gebeç, Ümit Besen'den bir şarkı istiyorum. Özellikle Osman Özen, Rüstem Efe, Bilal, aynı zamanda Nevzat, İzzet ve Kadir'e armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımızı 03'e kadar güzel şarkılar eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Kadirhan abi Osmaniye'den Medine Çapar, ben her gece olduğu gibi seni dinliyorum. Eşim Mehmet Çapar'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Manisa'dan Recep Gezdi'ye gelsin. Selamlar demiş, ismini belirtmemiş. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına İbrahim Doğan'dan gelen bir mesaj. Antalya'dan Ramazan Karakaya sıradaki şarkıyı. Antalya'yı tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan arkadaşlarım Özgür'e ve Volkan'a armağan ediyorum diyor. Yalova'dan selam göndermiş. Enver mesaideyiz, sıradaki şarkı bize gelsin diyor. Özellikle tüm sevdiklerime Ali ve Enver'e de selam gönderirseniz bizleri mutlu edersiniz demişler. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Hem de kolaylıklar dileyelim. Sesli mesajlarımız da dediğimiz gibi yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken sesli mesajlarımızı da şöyle dinleyelim.
1: Kadirhan'cığım iyi geceler. Ben Berlin'den Suat Karaağaç. Gece otobüsü kullanıyorum. Memleketim Nevşehir, Gülşehir, Tuz köyüne, eşimin memleketi Giresun, Trebolu'ya sevgiler. Ayrıca bizi dinleyen bütün dinleyicilere iyi geceler diyorum. Varsa Bülent Ersoy'dan herhangi bir şarkı, iyi geceler. Herkese selamlar.
2: İlaç gibi radyo.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan.

0: Unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Manisa'dan Recep amcamıza Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş Sadullah Dilvar. Az evvel paylaşmıştık. İstanbul'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Şu anda nöbetteyim. Şarkıyı bu kez sadece bana armağan etmenizi istiyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Sevgili Ömer'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Kadirhan, ben Bursa'dan tır kaptanı Poyraz, yurt dışındayım, oradan yazamadım, kusura bakma, geldim, sesini duydum, sevindim demiş, eksik olmasın, kral ailesine selam göndermiş sevgili Poyraz kaptanımız, bizden de ona selam olsun, yol açık olsun, aman dikkat etsinler, tüm yolda olan kralcılarımızdan ricamız olsun, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz, yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Şişli Belediyesi'nde kamyon şoförüyüm. Şu anda çalışmaktayım. Atilla Kaya'dan bir şarkı diyor Özkan. İstanbul'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Kadirhan abi yayınlar. Ben Levent. Adana'dan Sivas'a seyir halindeyim diyor. Tır şoförüyüm. Çok sevdiğim Nurselim'e gelsin sıradaki şarkı. O da şu anda seni dinlemekte diyor. Kaptanımıza da selamlar. Evet, gurbetten gelen bir mesaj. Hollanda'dan Hülya kahve eşliğinde. Kulağımız sende, gurbette olan tüm kralcılara gelsin diyor. İstanbul'dan Silivri'den Ayşe hayırlı yayınlar. Sevgili Kadirhan, varlığınla ve çaldığın o birbirinden değerli güzel şarkılarınla bu gecede evimize bizimlesin demiş. Sen de eksik olma. Güzel temennilerde bulunmuş sevgili kralcımıza teşekkür ediyorum. Selam olsun Ayşe'ye de. İyi yayınlar Kadirhan. Ben Tekirdağ'dan kız kardeşime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Tüm sevenlerime gelsin demiş ama ismini belirtmemiş kralcımız. WhatsApp kullanıcı adından da Hafize olduğunu görüyorum. Selamlarımızı iletelim. Gurbetten gelen bir mesaj. New York'ta ikamet eden Ömer Bey'den diyor. Ankara'da şu anda seni dinlemekte olan Ebru Hanım'a sıradaki şarkı gelsin diye gelen bir mesaj. Bu arada sesli mesajlarımız da var. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da birkaçını paylaşalım.
1: Kadirhan, hayırlı akşamlar. Yine gördüm.

0: Ben Abdullah, uzun yol şoförüyüm. Şu an Konya'dan İnegöl'e seyahat ediyorum. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
1: Evet, Abdullah Bayram'a da kolaylıklar dileyelim. Yol açık olsun. Son bir sesli mesaj.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar Kadir abi. Ben Halil Bozkurt, Denizli tır şoförü. Şu an Körfez tarafındayım. Fazla bir yolum kalmadı Allah'ın izniyle. Eğer uygun görürsem Orhan Gencebay'dan Hasret Kaldık Biz Muhabbet etmeye çalarsan çok memnun olurum. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Kral FM çalışanlarına ve şu an Kral FM dinlerine ve sevdiklerine sağlık sıhhat nasip etsin diyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Castrol Vecton sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Bursa'dan Pembegül'den gelen bir mesajımız var. Her gün, her gece sizi dinliyorum demiş. Sıradaki şarkı tüm sevenlerime armağan ediyorum diyor. Kadirhan Sevgi, ben Ankara'dan sizleri dinlemekteyim. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor sevgili kralcımız. Sözümüz olsun. Engelli bir vatandaşım, adım Şahin. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Selamlarımızı iletelim sevgili Şahin kardeşimize de. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarla. İyi geceler Kadirhan. Hasta yatağımda bitik bir halde seni dinliyorum. Sesin masal gibi. Benim için de Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Dicle göndermiş bu arada bu mesajı. Acil şifalar dileyelim. Bu arada sözümüz olsun. Birazdan Ahmet Kaya'dan da güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşacağız. Diğer taraftan Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Az evvel yazan kralcılarımıza söz vermiştim. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Mustafa Altun'dan gelen bir mesaj. Kadirhan abi, Konya'dan selamlar, seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sana gelsin sıradaki şarkı diyor, eksik olmasın. Samet Doğan'dan bir mesajımız var. Kaptanımız Biga'dan Düzce yolunda seni dinliyorum diyor. Selam olsun hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu arada sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Selam Kral FM. Ben Ankara'dan otobüs kaptanı Onur. Sıradaki parçayı tüm uzun yol kaptan şoförlerine armağan ediyorum.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç Gibi Radyo.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Birazdan vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımıza devam edelim. Kadirhan abi, ben Avusturya Viyana'dan Ahmet Ballı anneme ve babama, Buse Karacabey'e selamlarımı gönderiyorum. İsmail Ballı ve Hatice Ballı'ya sıradaki şarkı onlara armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine Sinop'tan Mert Akbaş'tan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Yayla yolunda Alper Sazlık kardeşimle beraber seni dinlemekteyiz. Özellikle tüm sevdiklerimize gelsin diyor Emre. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız, sevgili kralcılarımızdan gelen mesajlara devam edelim. Antalya'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sinop Ayancık'tan Ramazan bütün sevenlerime gelsin demiş. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın hemen şöyle birkaçını paylaşalım. Mustafa Taşpınar kardeşime selam olsun. Kütahya Simav'da şu anda bizleri takip etmekte. Hayırlı gecelerin olsun Rabbim, gönlüne göre versin diyor. Erdoğan, teşekkür ederim sevgili Erdoğan Artut'a. Güzel bir şarkımız var, ona da armağan edelim. Birazdan vedamızı yapacağız.

0: İyi geceler Kadirhan, Ankara Mamak'tan Hüseyin, özellikle nöbet değişimi için gelen Mustafa abime gelsin diyor. Kaan ve Berke kardeşlere selam olsun, gönderirsen selamlarını bizi mutlu edersin Kadirhan demiş. Kaan'a ve Berke'ye de selamlarımızı iletelim. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım vedamızı yapmadan önce. Selamlar, iyi yayınlar Kadirhan, hayırlı geceler. Ankara'dan Faruk, eşim Sevda, kızım Ecem, oğlum Eymen için Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sevgili Faruk Kılıç kardeşime ve ailesine de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kilis'ten gelen bir mesajımız var. Tevfik Kerem göndermiş mesajı. Babam Yusuf'la beraber seni dinlemekteyiz Kadirhan abi demişler. Selamlarımızı iletelim. Çalışan kralcılarımızdan, hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı cumalar temennisinde bir kez daha bulunalım. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetli yapmış olduğumuz bütün dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.